0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle

ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları başlıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Salı sabahından herkese günaydın. 13'ü 2000 saat 7.05 geçiyor. Hoş geldiniz diyelim. Dün akşam itibariyle yağmurların başlayacağı her yerde paylaşıldı. Biz de ona göre hazırlandık. Gelmedi. Hatta mesaj geliyor hava durumu ile ilgili. Yağmurun 2 saat daha sürmesi bekleniyor. Yağmur yok. Bekliyoruz. Bu sabah da karşılaşmadık. Ufak tefek atıştırmalar olmuş böyle ama bazı yerlerde. Yağmurlu bir hafta bekliyoruz. Biz burada yağmurlu bir hafta beklerken Bodrum'da sabah saatlerinde koskocaman bir hortum denizin ortasında, Yunanistan'ın Kos Adası ile Bodrum arasında çıkmış hortum. Seyir halinde bir tekne görüntülemiş. Geçmiş olsun diyelim onlar da. Gerçi uzaktalar ama ne olur ne olmaz. Dünyada bu tarz şeyleri zaten görüyorduk, yaşıyorduk. Bizde de olmaya başlaması iklimin ne kadar büyük bir değişiklik içerisinde olduğunu gösteriyor. Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız yerinizde olsun. Hadi uyanalım, günaydın.

Valla açık söylemek gerekirse işimiz çok zor. 8'de 8 yapan bir takıma karşı bu akşam Galatasaray kendi sahasında mücadele verecek. Barcelona ile çok zor bir maça çıkacak. İnşallah kazanır. İyi, canı gönülden istiyoruz. Yani öyle bir oynasın ki dünya şaşırsın. Şu Barcelona mat olsun. Biz şah olalım. Bunu söylerken içten yürekten söylüyoruz ama diğer bir taraftan da diyor ki kafa, zor be abi. İnşallah zoru başarırlar. Galatasaray bu akşam Barcelona önünde başarı dileklerimizi iletelim. Sonrasında Fenerbahçe'ye, Trabzon'a, Beşiktaş'a, önce Galatasaray'a sonra diğer takımlara. Hadi inşallah.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
5: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç 30.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
2: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen o.

0: Sahiplendiğiniz POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
1: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tek cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya cepte TEP işleden TEP cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
5: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
6: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
7: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
8: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
9: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
10: Türkcell'leri bağlat hayata.
11: İlaç gibi radyo.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
11: İlaç gibi radyo.
13: Reklam.

İşimiz gerçekten zor diyor Hatice abla, ama inşallah Barcelona'yı yeniriz diyor. Sakatlar var diyor, birçok topçu yok diyor. Vallahi süper takip ediyor. İzmir Karşıyaka'dan Hatice abla, hadi bakalım inşallah diyelim. Burada biraz yağar gibi oldu, yerler bile ıslanmadı diyor bir dinleyicimiz. Metin bu akşam Galatasaray'a canı gönülden başarılar dilerim demiş. Metin çok incesin. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Ha, bu arada erkekler voleybol şampiyonu Galatasaray'ı da tebrik edelim. 3-1 yenmiş rakibini. Erkekler voleybol şampiyonu Galatasaray'ı da kutlayalım.

çekim salı akşamı. Yani bu akşam bir Serkan Kaya konserine gitmek isterseniz küçük bir hatırlatma bizden. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda bu akşam saat 21'de Serkan Kaya arabesk müziği sevenlerle buluşacak. Konsere gitmek isteyen kralcılarımız resmi bilet satış platformları üzerinden biletlerini temin edebilirler. Bu akşam saat 21'de Serkan Kaya konseri Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, bilginiz olsun.

Artık mesajlarda bile canı gönülden hissediyorum. Kimin böyle içten başarı dilediğini. Kimin hani ayıp olmasın ben de yazayım gibi yazdığını. İsim vermeyeceğim. Gaziantep'ten Yunus, Galatasaray'a gönülden başarılar. Ay yıldızın gücünü göğsüne taşsın. Türkiye'nin gücünün arkasında hissetsin. Yener inşallah diye mesaj göndermiş. Biz de öyle söyledik, inşallah dedik. Yani korkuyoruz, korkmuyor değiliz ama maalesef. Tayland'da düzenlenen Mr. Global 2026 erkek güzellik yarışmasında Dilhan Divrekli birinci oldu. Akıcı şekilde dört dil konuşuyor. Oyunculuk kariyerine adım atmayı dedi. Attın bile zaten mi? Sevgili Dilhan, çoktan attın. Dünyanın en yakışıklısı Türk Dilhan Divrekli kardeşimizi tebrik ederiz. Sana bir...

Arda kalan çok güzel maçlar var. Galatasaray'ın Hacer'in attığı o gol UEFA Kupası'nda. Yani akıldan çıkmayan sahneler, enstantane görüntüler var. İnşallah bu akşam da onlardan bir tanesi olur ama Barcelona deyince ister istemez aklıma geliyor Ahmet Dursun. Barcelona maçı müthiş bir şeydi. Fenerbahçe'nin Tuncay Şanlı ile Manchester'ı yendiği maç başka bir şeydi. Yani Avrupa'da göğsünde milli takımın Türkiye'nin bayrağıyla oynayan her takımın Avrupa'daki başarısı bende ayrı bir gurur yaratıyor. Canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah. Hadi inşallah diyelim kazanırız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
1: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay

0: ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
12: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
13: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopilileri bekliyor. Detaylar Hopililer.

0: Der artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam İş Bankası.
0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
7: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
8: Türkcell'leri bağlan hayata.
9: İlaç gibi radyo.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
9: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
12: Türkiye'yi uyandıran adam.

Ay, tabii ki bunlardan bahsederken işte bir memleket Trabzon ama Türkiye'de Barcelona yeneni takım Trabzon'u unutunca olmuyor, ayıp oluyor. Haklı. Serkan yazdı hem şu Trabzon'dan. Ya dedi, bundan bahsetmedin, adam haklı. 1990'da 1-0 galibiyetle, Hamdi'ydi galiba, Trabzon ilk Barcelona'yı yenen takım. Tabii biz Beşiktaş'ta olduğumuz için memleket Trabzon ama takım Beşiktaş. Çocukluktan öyle alıştırdılar bizi. Abed Nur Çebi gibi yani. Sonra şey yapılmasın, vay sen nasıl Trabzonlusun muhabbeti olmasın da oradan bir toparlayalım. Nasıl gibi çok Trabzonlu Fener'i Galatasaray tuttuğu gibi ben de Beşiktaşlıyım. Ha, Trabzon tabii ki yerim, gönlümüzde başka bir yeri var. Hamdi'nin attığı golle yenmişti. Serkan'a buradan Trabzon'a bir selam gönderelim. Sağ olsun hatırlattığı için. Teşekkür ediyoruz. Yani gözden kaçmış. Aslında bu bir yarışma sorusu da oldu bir programda. Galatasaray, Fenerbahçe, işte Beşiktaş, Trabzon'du galiba yazılan. Çekildi yarışmacı. 300 bin lirasını mı ne aldı, çekildi. Sonra çekilmeseydi neden dedi. Galatasaray dedi derdim. Aa, tabii Trabzon çıkınca şaşırdı. İşte orada dediği Galatasaray inşallah bu akşam çıkar. Orada söylemiş olduğu Galatasaray inşallah bu akşam çıkar. Memlekete Kisarlı'ya, eski Kisarlı yeni Orta Hisar'a bir selam gönderelim. Yeni Cuma'ya da anne tarafına da. Sait, yollardayım demiş. Sait sen de olmasan yollar boş kalacak. Aydın Koçarlı'dan Bilge, geçmiş olsun efendim. Rabbim şifanızı eksik etmesin. Bir an önce hastanelerden çıkıp evinize kavuşursunuz inşallah. Büyük geçmiş olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. 654321 saat 8. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 13 Ekim Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli haber Kuzey Irak'tan geldi. Terör örgütü PKK, Metina'daki 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları söz konusu adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Sıcak bir gelişme, Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. 2 başkan yardımcısı dahi 25 kişi için gözaltı kararı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Fon yatırımcılarına ara ödemenin Ekim ayında yapılacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayan varsa mutlaka bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırı dışına çıkan kim varsa hesap soruyoruz dedi. Ama itibar suikastına da izin vermeyiz diye ekledi.
2: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Fahiş getiriler elde etmiş, haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz. Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin ünvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon krizinde küçük yatırımcıyı önceleyen bir anlayış içinde hareket ettiklerini söyledi. Kanun çıkar çıkmaz ödemeler yapılacak dedi.
3: Küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda. AK Parti çok geniş bir camia. Eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben. En yakınımız da olsa, kim olursa olsun gereği yapılır. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum.
1: 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturması derinleşiyor. 440 kişinin 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından 401 milyar 266 milyon lirayla çıkış yaptığı tespit edildi. 272 kişi 50 milyon lira ve üzerinde, 168 kişi ise 100 milyon lira ve üzerinde çıkış yaptı. Tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonla ilgili tüm kayıtlar inceleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 sanık hakkında karar çıktı. 88'i beraat etti. Mahkeme sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 2 sanığa suç işlemeye, tahrik gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Otobüs şoförü kavşağı kaçırınca geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını söyledi. Tır sürücüsü ise otobüsü fark ettiğini ancak sola manevra yapamadığını anlattı. Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Tokat'ta cuma gününden bu yana yaklaşık 5000 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Kentte içme suyundan alınan numuneler inceleniyor. Yetkililer analiz sonuçları çıkana kadar şebeke suyunun kullanılmamasını istedi. Antalya'da botoks kabusu yaşanıyor. Son 3 ayda botoks sonrası rahatsızlanan 16 kişi hastaneye başvurdu. Bazı hastalar solunum cihazına bağlandı. 3 kişi botoks zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gördü. Uzmanlara göre kullanılan ürünün içeriği, kaynağı ve uygulamanın kim tarafından yapıldığı büyük önem taşıyor. Yemen'deki İran destekli Husi hareketinin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor. Cumartesi günü 13 kişinin öldüğü havalimanı saldırısının ardından Riyad Havalimanı bir kez daha hedef alındı. Ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,94 değer kaybıyla 12.150 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 49.36, euro 55.19, gram altın 6.640 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 83.000 dolar bandında.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Devler Ligi'nde gözler Rams Park'ta. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında bugün Barcelona'yı ağırlayacak. İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını bugünkü antrenmanla tamamlayacak. Sarı lacivertliler antrenman sonrası maçın oynanacağı Birmingham'a hareket edecek. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta sona ermeden 6. teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsun Spor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda zafer Galatasaray Madeş Mobilya'nın oldu. Sarı Kırmızılılar Ziraat Bank Kartı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Fenerbahçe Tarfin Euroleague 5. hafta maçında bugün Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

0: Metro Pratik
1: Hava Durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. Bugün İstanbul sağanak yağışlı 20, Ankara sağanak yağışlı 22, İzmir kuvvetli sağanak yağışlı 24, Bursa sağanak yağışlı 23, Antalya sağanak yağışlı 25 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları başlıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Bu hafta Barcelona'yı ilk yenen takım, 1-0 yenen takım Trabzon'la 3-0 yenen takım Beşiktaş'ın maçı var değil mi Serkan? Bu hafta. Trabzon ve Beşiktaş. Biri memleket, biri tuttuğumuz takım. Çok zarar görmeyeceğim yani.

0: Statü risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağış geliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: 1878'den beri.
4: Komili komili komili komili.
5: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
3: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
4: Komili komili komili komili.
6: Her güzele bir Mendus.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
9: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi Tep.com.tr'de.
10: Tep o kadar iyi ki Tep.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
13: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
14: Paytier'den işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
15: Büyük rahatlık Paytr.
16: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
17: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan.

0: kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde.
2: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen o.
3: Havalar soğuduğunda bağışıklığını desteklemek isteyince, sporda her şeyden uzaklaşıp enerjini yükseltmek isteyince, sabahları güne yenilenmiş ve zinde başlamak isteyince ve tüm bunlar için bir destek gerekince Solgar Ester C Plus. Şimdi efervesan formunda. Solgar Ester C Plus içeriğindeki B6, B12, C vitaminleri ve çinko ile bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunu destekler. BC vitaminleri ve magnezyum sayesinde de normal enerji oluşum metabolizmasına yardımcı olur. Hayatta yapmak istediklerin için destek gerekince Solgar Ester C. Solgar, altın kapak, altın standart.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.

Abi sen bilinçli bir tanaptar sayılırsın. Konya'dan İbrahim göndermiş. Diyor ki bir kalpte iki aşk olmuyor. Konyalıyım, Konya'da yaşıyorum ama her zaman herhalde Galatasaraylıyım. Konya Galatasaray maçlarında Galatasaray'ı tutarım. Hain sayılır mıyım diyor. Yok abi. Ben Trabzon Beşiktaş maçında ben de Beşiktaşlıyım. Bu bir hainlik değil ki, tuttuğun takım. Bu akşam Galatasaray'ıma başarılar diliyorum demişsin inşallah. Konya Meram'dan Ahmet Tokacı, sıradaki kara kartalı marban gelsin, bol güneşli günler geliyor inşallah. Kadriye Kadriye Karaycı'ya bir selam gönderelim kardeşimize. Metin hocamız geldi, teşekkür ediyoruz Metin hocam, saygılar, hayırlı sabahlar diyelim. Grup oldum hastayım, grup oldum hastayım, detaya girmiyorum, geçmiş olsun diyeyim. İzmit'ten Ayşe hoş geldiniz diyelim. İstanbul Bağcılar'dan Tülin de geldi. Hoş geldi diyelim. Ya bir haberle karşılaştım. Ona ufak naçizane bir yorum yapacağım. Kantin denetimiyle ilgili nerede? Ha, şurada. Nerede? Burada. Kantinlere sıkı denetim. Fiyatları fahiş tutan kantin satıcıları uyarılacak. Daha sonra çalışma hakları ellerinden alınacak deniyor. Onlara fiyat konusunda ders verebilmek adına, bence bu işi öğrenmeleri adına bir meclis lokantasını gezdirsek, fiyatları bir görseler. Bence daha yapıcı olur gibi geliyor. Ne kadar pahalı sabırlarını anlarlar.

0: Basın sunuyor.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 13 Ekim Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. NTV Haber portalından aktaralım detayı. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon. 25 kişi gözaltına alındı. Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Yine önemli bir başlık TRT Haber'den, iki şoför tutuklandı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan tur otobüsü ve çekicinin sürücüleri tutuklandı. Devam edelim Milliyet'in manşetiyle. Terörün şah damarı boşalıyor, terörsüz bölgede yeni gelişme. Ayrıntı şöyle: PKK hakimiyetini kaybettiği Kuzey Irak'ta Pençe Harekat Bölgesi içindeki Metinna'nın baze bölümündeki 4 barınma alanını boşalttı. 4 bölgenin geçiş noktası olan Metinna'nın boşalması süreç için olumlu değerlendirildi. Hemen yanında dikkat çeken başlıksa bedelini öderler mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası fon kriziyle ilgili muhalefetin eleştirilerine sert çıktı. Önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesi. Haksız kazanç elde edenler bedelini ödeyecek diyen Erdoğan, başkaları soygunculara parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir, biz onlara benzemeyiz ifadesini kullandı. Sabah'ta da manşet, milletin hakkı kırmızı çizgimiz. Fon meselesinin süratle çözülmesi için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirten Başkan Erdoğan, milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir dedi. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Birinci önceliğimiz kamu kaynakları kullanılmadan sürecin şeffaf biçimde yönetilmesidir. Haksız kazanç sağlayan bedelini ödeyecektir ifadelerini kullandı. İzmir'e mega proje müjdesi yine ilk sayfadan bir başlık Sabah'ta. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, trafik yoğunluğunu azaltacak Karşıyaka Konak Demiryolu tüp geçit projesinin müjdesini verdi. Tugay, Körfez'in altından geçecek tarihi proje tamamlandığında Mavi Şehir'den Gazi Emir'e kesintisiz metro olacağını açıkladı. Ve Hürriyet'e bakıyoruz şimdi de. Bir koyup iki aldın, sana para yok manşet Hürriyet'te. Cevdet Yılmaz ödemelerin nasıl yapılacağını anlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon mağdurlarına net yatırım tutarı denilen ana para üzerinden ödeme yapılacağını belirterek kimlerin nasıl para alacağını basit bir örnekle anlattı. Siz gittiniz diyelim, bir fondan bir pay aldınız, 1 milyon para yatırdınız, ana paranız 1 milyon, sonra 2 milyon da kar ettiniz diyelim, arada o 2 milyonunuzu çektiniz, 1 milyon kaldı hesabınızda, biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız. Sırada Sözcü var. Manşet Sözcü'de çarklar durdu, fabrika satılıyor. Üst başlık 830 milyar liralık fon depreminin artçısı sanayiyi vuruyor. Maliyetleri patlayan, kredi musluğu kapanan sanayici için fon krizi son damla oldu. Bazı şirketlerin fonda parası kalırken satılık fabrika ilanlarındaki artış dikkat çekti deniliyor detaylarda. Uyarılar peş peşe geldi. Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat. En son haberden bu başlıkta ayrıntısını aktaralım. Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken 16 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bugün itibarıyla İstanbul'da da gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışların özellikle perşembe günü metrekareye 30 ile 60 kilogram arasında düşerek mega kentte en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil. Ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Gide gele, gide gele.
1: Antep'e, Urfa'ya, Mardin'e, Diyarbakır'a selam olsun. Ne kadar denetleseler boş diyordum. Mühese abla güzel bir şey paylaşmış. Salla başı, herkes bilir işini. Annem akıllı, yaprağı küçük sarardı diyor. Ben de akıllıyım, iki tane iki tane alırdım diyor. Sarma da alınır abi ya, valla. Sakarya'dan Ömer Duran, günaydın diyelim. Almanya'dan Trabzonlu Duygu, kolay gelsin. Trabzonlu olarak zaten Trabzon'u destekliyorum ama Beşiktaş'a karşı sempatim var. Çünkü bize her yer Trabzon. Çok değişik anlatmışsın, sağ olasın. Galatasaray'a bol şans bugün, canı gönülden. Bu arada size kötü haberim var. Osmancık'dan nasip, Çorum Osmancık'tan nasip. Kimse heveslenmesin, Çorum şampiyon dedi. Bunu paylaşmak zorundayım. Yani öyle dediyse korkmamız lazım. Frankfurt'tan Çetin, hoş geldin. Elçin Erşen için sıradakini göndereyim ama sırada bir haberimiz var. İngiltere'de yapılan bir araştırma haberiyle zaten sonlara geldik. Çok az bir zamanımız kaldı. İngiltere'de bir araştırma yapılmış sevgili dostlar. Yapılan bu araştırmada eskiden insanlar muhabbet, sohbet ederken havadan sudan konuştuk muhabbeti yapardı. Artık havadan sudan bitti, yerine para pul aldı. Konuşma, muhabbet artık para pul. Değişik İngilizler, beni de şaşırdılar. İngiltere'de yapılan araştırma ülkenin sohbet alışkanlıklarının değiştiğini ortaya çıkarmış. Araştırmayı bir şirket yapmış. Buna göre İngilizler ayda ortalama 20 saatlerini faturalar, harcamalar ve birikimler hakkında konuşuyor. Biz vallahi yatıyor, akşam 5'te tamam, her şey bitiyor. Biz bir daha bakmıyoruz. Yatar, öğlen 1-2, akşam 5 tamam. Yağmur, güney, soğuk gibi havalı olaylarını ise 12 saat ayırıyormuş. Ülke ekonomisine 15 saat, işte ekonomik için 20 saat, 15-14, yani 4'te bile her gün maddi durumuyla ilgili endişelendiğini, 3'te 2'si para kaygısının geceler uykusunu kaçırdığını söylüyor. Biz alıştık, rahat rahat uyuyoruz. Araştırmaya katılanlar banka hesaplarını kontrol etmek, faturalarını ödemek ve bütçelerini düzenlemek için haftada ortalama 1,5 saat harcıyor. Bunlar yapacak işleri güçleri yok, o yüzden ya. İşleri güçleri yok ondan yani. Neyse, ben de haber diye. O kadar niye uğraşıyorsunuz ki? Z kuşağı neredeyse yarısı borçlarını kapatmak veya ev sahibi olmak yerine hayatın tadına çıkarmaya öncelik veriyorlar. Çünkü olamayacaklarını biliyorlar. Ay, kazandıklarıyla ilgili yanlış anlaşılmasın. Yoksa herkes ister.

yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. Anladım.

0: Kaşkay şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: 1878'den beri.
2: Komili komili komili komili.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
2: Komili

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1.500.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor.

0: Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
3: Bellona. Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar PTR.com'da.
9: Büyük rahatlık PTR.
10: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
11: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
14: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
15: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
16: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
17: İlaç gibi radyo.
18: Reklam.

Rahmetli ne güzel anlattı bu şarkıda. Herkesin bir derdi var, durur içerisinde. Herkes kendi derdini büyük bilir. Kimse kimseyle derdinde yarıştırmaz. Balıkesir'den İsmail, günaydın diyelim. Rüştü Almanya'dan, sabah 6 akşam 5 sizlerleyim demişsin. Sana da teşekkür ederiz. Belçika Gent'ten Mail, bugün cim bomba başarılar, içim kıpır kıpır. İnşallah alırız demişsin. İnşallah diyelim, veda edelim. Kezban burada, sonra sizlerle birlikte. Sürçülisan ettiysek affola. Ölmez sağ kalırsak, yarın görüşmek üzere. Beni Hüseyin Anacığım, bay bay.

0: FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 13 Ekim Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişme: Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. İki başkan yardımcısı dahi 25 kişi için gözaltı kararı var. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli haber Kuzey Irak'tan geldi. Terör örgütü PKK, Metina'daki 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları söz konusu adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Fon yatırımcılarına ara ödemenin Ekim ayında yapılacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayan varsa mutlaka bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırı dışına çıkan kim varsa hesap soruyoruz dedi. Ama itibar suikastına da izin vermeyiz diye ekledi.
2: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Fahiş getiriler elde etmiş, haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz. Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon krizinde küçük yatırımcıyı önceleyen bir anlayış içinde hareket ettiklerini söyledi. Kanun çıkar çıkmaz ödemeler yapılacak dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 sanık hakkında karar çıktı. 88'i beraat etti. Mahkeme sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 2 sanığa suç işlemeye tahrik gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Otobüs şoförü kavşağı kaçırınca geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını söyledi. Tır sürücüsü ise otobüsü park ettiğini ancak sola manevra yapamadığını anlattı. Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Tokat'ta cuma gününden bu yana yaklaşık 5000 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Kentte içme suyundan alınan numuneler inceleniyor. Yetkililer analiz sonuçları çıkana kadar şebeke suyunun kullanılmamasını istedi. Antalya'da botoks kabusu yaşanıyor. Son 3 ayda botoks sonrası rahatsızlanan 16 kişi hastaneye başvurdu. Bazı hastalar solunum cihazına bağlandı. 3 kişi botoks zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gördü. Uzmanlara göre kullanılan ürünün içeriği, kaynağı ve uygulamanın kim tarafından yapıldığı büyük önem taşıyor. Yemen'deki İran destekli Husi hareketinin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor. Cumartesi günü 13 kişinin öldüğü havalimanı saldırısının ardından Riyad Havalimanı bir kez daha hedef alındı. Ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Devler Ligi'nde gözler Rams Park'ta. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında bugün Barcelona'yı ağırlayacak. İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını bugünkü antrenmanla tamamlayacak. Sarı lacivertliler antrenman sonrası maçın oynanacağı Birmingham'a hareket edecek. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta sona ermeden 6. teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsun Spor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda zafer Galatasaray Madeş Mobilya'nın oldu. Sarı Kırmızılılar Ziraat Bank Kartı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Fenerbahçe Tarfin Euroleague 5. hafta maçında bugün Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları başlıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kezban'ın günlüğü.
0: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: ile merhaba. Alemin Kralı'na, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık, en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hepimiz için şahane, güzel bir gün olsun.
1: Aslında ben de isterim emek.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağış geliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çip para.
5: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
6: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Çay makinesi deyince vatan.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar.
4: 1878'den beri.
5: Komili komili komili komili.
6: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
4: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
5: Komili komili komili komili.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Destek gerekince Solgar ister.
3: Solgar Altın Kapak Altın Standart.

0: kapsamlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Of of of, bu makarna aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için kastrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
7: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
8: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
9: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
10: Türkcelli'yi bağlan hayata.
11: İlaç gibi radyo.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
11: İlaç gibi radyo.
13: Reklam.
14: Kezban'ın günlüğü.
15: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
16: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralında Kezban'ın günlüğünde saat 11'e kadar en kral şarkılarla beraberiz. Şahane bir babalar listeliyle yeni günü karşıladık.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Unutulmaz bir şarkıyı Semih Cenk'in yorumundan dinlettik. Yepyeni bir şarkı Ümit Yaşar'dan geliyor. Sevenlerine hediyem olsun. Bizi çalışırken dinleyen bütün kralcılarımıza.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31

0: Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr'de.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
4: İlaç gibi radyo.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
7: Kezban'ın günlüğü.

Evet, bu şahane şarkının arasında bir konser haberi vereyim sevgili kralcılar. Arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya 13 Ekim Salı, yani bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de sevenleriyle buluşuyor. Güzel şarkılarını birlikte okuyacaklar sevenleri Serkan Kaya ile birlikte. Bu keyifli konsere gitmek için tüm resmi bilet satış platformlarından bilet edinebilirsiniz. Hatırlatmış olalım, bu akşam yani 13 Ekim Salı saat 21'de Serkan Kaya en sevilen şarkılarıyla Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: 654321 saat 10. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
0: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Evet, bu güzel türküyü Libya'ya gönderiyorum sevgili kralcılar. Ömer Oben kardeşim diyor ki nihayet burada da yağmurlar geldi diyor. Ve Kayseri Talas'taki eşine, eşi Serpil'e, kızı Ayça'ya, oğlu Mehmet Efe'ye, tüm Oben ailesine hasretle selamlarını göndermiş. Sevdiklerine hasret olan gurbetteki tüm kralcılarımıza gelsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
3: Destek gerekince Solgar Esterci.
4: Solgar altın kapak, altın standart.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza'larda.

var, zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Efe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Media Markt.

0: o sigortaya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel
1: sofraya. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Almanya'ya Ersin kardeşimize bir selam gönderelim ve Marvin'e selamlar olsun. Şu an devriyede izliyor. Sizi arkadaşımla dinliyoruz. Türk şarkılarını seviyor. Tüm polislere gelsin demiş. Gelsin. Hem sevgili Marvin'e hem de bizim Türklerle birlikte çalışan bütün yabancı dostlarımıza selam olsun.

derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

İnanılmaz bir güllü şarkısıydı. Sevenlerin armağanımız olsa Kibariye ile devam ediyoruz. Bunu da Adana'ya göndereyim. Fuat kardeşime. Sevgili kardeşim gelmiş diyor. Kezban ablam da görsün diye fotoğrafını çekeyim dedim. Utandı diyor. Arkasını dönerken yakalamış. Sıradaki şarkıyı kardeşim Yunus'a ve siz değerli kral ailesine armağan ediyorum demiş. Bütün sevenlerimize gelsin o zaman. Adana'mıza da selamlarla.

0: Özcan Deniz'in 1998 yılından unutulmaz bir şarkısıydı. Emrah'la devam ediyoruz. Yavaş yavaş geldik programın finaline sevgili kralcılar. Reklam dönüşü Hakan Taşıyan ve Müslüm Baba'dan birer şarkım daha olacak, kaçırmayın. Benden hemen sonra Ali En Kral şarkılarla mikrofonda. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.
1: İlaç gibi radyo. Kezban'ın

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varabilirsin.

0: indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopilileri bekliyor. Detaylar Hopi

0: Hoş geldiniz.
1: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.

0: Oto pratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. Bugün İstanbul sağanak yağışlı 20, Ankara sağanak yağışlı 22, İzmir kuvvetli sağanak yağışlı 24, Bursa sağanak yağışlı 23, Antalya sağanak yağışlı 25 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto pratik sundu.
0: Oto pratik, Oto pratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım. En son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve notlarınızı iletebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu sanırsın.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağış geliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Ay, simit bahçıvan, kaşık kaşık bahçıvan.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
2: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen o.
3: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
8: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

Devam ediyor. Arnavutköy'den sevgili Murat kardeşim bir mesaj iletmiş. Diyor ki abi evde eşimle beraber seni dinliyoruz. Bize de bir şarkı armağan eder misin? Eşim Duygu Kızılağıl diye bir not iletmiş. Sevgili Murat'ım öpüyorum seni. Yengeme de sevgili kardeşime de selamlarımı ileteyim. Çalacağım şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Mesajlarınızı Afrikalı Ali Instagram hesabımdan en son yaptığım paylaşımın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Veysel Yetim göndermiş mesajını. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Şeyda Nur Fatih Gemlik'ten göndermiş mesajını. Sıradaki şarkıyı kızıma armağan ederseniz sevinirim diye bir not iletilmiş. Çok güzel bir şarkı hazırladım. Dinleyelim.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Serkan Kaya'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Bu arada bu akşam Serkan Kaya Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Harbiye'de saat 21'de sevenleriyle buluşacak. Onu da hemen hatırlatmış olayım. Konsere gitmek isteyen hayranları, sevenleri resmi bilet satış platformları üzerinden de biletlerini temin edebilirler. Bu akşam Harbiye'de Serkan Kaya rüzgarı esecek. Arabesk seven bütün kralcılara da, Serkan Kaya hayranlarına da duyurmuş olayım. Güzel bir şarkısını hazırladım, dinleyelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol, her güzele bir Mindus.
6: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Hmm, bu çorba aşmış.
12: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
13: İlaç gibi radyo.
14: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: 654321 saat 12. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
0: Herkes buradan, sen de gel Sompo'ya. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: FM Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 13 Ekim Salı, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 42 şüpheli gözaltına alındı. 163 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin 10 ton 100 kilogram uyuşturucuyla bağlantısı tespit edildi. Ankara Etim Meskut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon düzenlendi. 5'i belediye görevlisi 25 kişi gözaltına alındı. 30 Temmuz'da gerçekleştirilen ilk operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli haber Kuzey Irak'tan geldi. Terör örgütü PKK, Metinadaki 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları söz konusu adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Fon yatırımcılarına ara ödemenin Ekim ayı içinde yapılacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayan varsa mutlaka bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırı dışına çıkan kim varsa hesap soruyoruz dedi ama itibar suikastına da izin vermeyiz diye ekledi.
2: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Faiz getiriler elde etmiş, haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz. Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
1: MHP Genel Başkanı Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Fon soruşturmasına ilişkin yasal sürecin işlediğini belirten Bahçeli, hiçbir usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir dedi.
3: Türkiye kamuda, siyasette ve diğer birçok alanda arınma ve aklanma dönemindedir. Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda, hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı. Türkiye her bakımdan gayri hukuki ve gayri ahlaki unsurlardan ayıklanmalıdır. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir. Nitekim görmemektedir. Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Ülkemizin terörsüz Türkiye sürecinde yönlendirilmiş sanal meselelerle odağını kaybedeceği bir yöne sürüklenmesine izin verilmemelidir.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 sanık hakkında karar çıktı, 88'i beraat etti. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Otobüs şoförü kavşağı kaçırınca geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını söyledi. Tır sürücüsü ise otobüsü fark ettiğini ancak sola manevra yapamadığını anlattı. Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Tokat'ta cuma gününden bu yana yaklaşık 5000 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Kentte içme suyundan alınan numuneler inceleniyor. Yetkililer analiz sonuçları çıkana kadar şebeke suyunun kullanılmamasını istedi. Yemen'deki İran destekli Husi hareketinin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor. Cumartesi günü 13 kişinin öldüğü havalimanı saldırısının ardından Riyad Havalimanı bir kez daha hedef alındı. Ölenlerin sayısı 18'e yükseldi. İngiltere vatandaşlarına Medine dışındaki havaalanlarını kullanmayın uyarısı yaptı Husilerden. Amerika Birleşik Devletleri Yemen'e saldırırsa düşünmeden yanıt veririz açıklaması geldi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,09 yükselişle 12.161,15 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 12.100'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 49.36, euro 55.28, gram altın 6.646 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 83.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Express.
0: Expertiz. Umran Oto Expertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
1: Devler Ligi'nde gözler Rams Park'ta. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında bugün Barcelona'yı konuk edecek. İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını bugünkü antrenmanla tamamlayacak. Sarı lacivertliler antrenman sonrası maçın oynanacağı Birmingham'a hareket edecek. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta sona ermeden 6. teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsun Spor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Fenerbahçe Tarfin Euroleague 5. hafta maçında bugün Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
1: Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları başlıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Müslüm Baba'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Gaziantep'ten de bir mesaj gelmiş. Emin gönderiyor. Diyor ki ustamın doğum günü kutlar, ona bir şarkı armağan edersen sevinirim demiş. İbrahim içten usta sanırım. Doğum gününü kutlayalım. Allah nice nice sağlıklı sevenleriyle uzun ömürler versin, nasip etsin. İzmir'de organizede çalışan Tolga Ülker için bir şarkı çalmanızı istiyorum. Türkan Kaya istek şarkısını yazmış, mesajını iletmiş. Ali Adaşım göndermiş mesajı. Konya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe'de şoför ve operatörlere gelsin çalacağın şarkı. Karaman'dan sevgiler demiş Lütfi Atalay göndermiş mesajı. Mehmet Çepik daimi dinleyicimiz Paris'ten kucak dolusu selamlar diye bir not iletmiş. Müslüm Baba'nın bu şarkısı sizlere armağan olsun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Vay! Bu tavuk aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

0: bitirmekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığımda bütün odaları boş görünce koyarmış. Boş görünce koyarmış.
1: Afrikalı Ali.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil. Afrikalı Ali.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopilileri bekliyor. Detaylar Hopililer.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
8: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
9: İçtikçe iyi hissedeceksin.
10: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
11: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
12: Türkcell'lere bağlan hayata.
13: İlaç gibi radyo.
14: Reklam.

Evet, veda vakti geldi. Benden hemen sonra Harbi Kız mikrofon başında olacak. Yarın 11'de tekrar birlikte olmak ümidiyle. Son şarkımı kimlere armağan edeceğim? Samandağ'dan takip ediyorum. Severek dinliyorum. Bir isteğim var demiş Güler Can, göndermiş mesajı. Son şarkım Ferdi Tayfur, ama yarın inşallah yayını dinleme fırsatınız olursa istediğiniz sanatçıdan da çalacağım, haberiniz olsun. Gaziantep'ten Halil Özmimar ve sevgili Adnan kardeşim, Adnan Orhan, onlara da bu son şarkımı armağan ederek birlikteliğimizi sonlandıralım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Allah'ım sen bilirsin.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. Bugün İstanbul sağanak yağışlı 20, Ankara sağanak yağışlı 22, İzmir kuvvetli sağanak yağışlı 24, Bursa sağanak yağışlı 23, Antalya sağanak yağışlı 25 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: öyle başımı döndürdüm ki bu alemin neresindeyim?
1: Bu alemin neresindeyim?
0: Bu dünyanın neresi?
1: Bu dünyanın neresindeyim? Allah Allah. Yaralı olanlar, dertli olanlar. Derdinize, yaranıza merhem olacak en güzel reçeteleri harbi bacınız sizlere itinayla yazacak. Hem de yan etkisi olmayan en güzel reçeteleri yazacak. Doğru yerdesiniz, doğru adrestesiniz. Eyvallah canlar. Sevgili Aklı Kalali'ye çok teşekkür ediyorum. Günlerden salı. Matemli, hüzünlü bir hava var İstanbul'da ve birçok ilimiz. Şu anda bulutlu değil mi? Hava bulutlu, yağmur ara ara kendini gösteriyor. Akşam saatlerinde çok daha etkili olacağı söylenmekte. Dolayısıyla dikkatli ve tedbirli olmak lazım böyle havalarda. Özellikle araç içerisinde bizi dinleyen krallarımız, hem mesafenize hem de hızınıza lütfen dikkat edin. Belli olmaz bu yolların kayganlığı. Ve özellikle yayalar, sizler de su birikintilerine karşı dikkatli olun. Bazen dalgın oluyor şoförler. Pat diye böyle o çukurları fark etmiyorlar. Sonra maazallah ıslanırsınız. Sizi düşünürüm yani ben. Ama onlar düşünmeyebilir. Siz uyanık olun. Siz dikkatli olun canlar. Peki 2 saat boyunca sevgili Afrika dinlemen sonrasında yine güzel şarkılar var. Doğru şarkıları ve en güzel şarkıları sizlerle paylaşmak için ben hazırım. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyonuzun sesini kardeşim. Harbi.

Yok. Bu kadar acı değil mi? İnsanın sırtını yaslanacağı bir dağ, başını koyacağı bir omuz olmayınca işte o zaman yalnızlık çöker insanın üstüne. Kalabalıklar içinde gülersiniz belki ama geceleri bir ses ararsınız. Halinizi soran, sizi gerçekten merak eden bir ses ararsınız. Çünkü insan en çok ne zaman yorulur değil mi? Yalnız kalmaktan değil, varlığını kimsenin özlememesi, yokluğunu kimsenin fark etmemesi cidden insanı en çok güzel şeyler arasındadır. Ve bir gün anlıyorsunuz ki insanı en çok ihtiyacı olan şey de koca bir dünya değil, ben buradayım, yalnız değilsin diyen bir yürek. İşte o yüreğe ihtiyaç duyduğunuz anlarda oluyordur. İşte bu şarkıda tam da bu duyguyu anlatan müthiş bir reçeteydi. Müslüm Gürses'i programımızı ağırladık. Hemen sonrasında yine müthiş bir klasik, Orhan Gencebay, Çilekeş diyoruz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: ürünleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
7: Hoş geldiniz.
8: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: Benim bankam İş Bankası.
10: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
11: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
12: Türkcelli'ye bağlan hayata.
13: İlaç gibi radyo.
14: Reklam.

bir bekleyiş içerisinde olan kralcılarımız vardır. Onlara da armağan olsun bu şarkı. Bazen insanı hayatta tutan kavuşmak değil, kavuşacağı güne dair içinde saklamış olduğu ümittir. Bu ümit olmadan da insan hayata bağlanamaz, ayakta duramaz. İşte bu duyguyu yaşayanlar, bir ümitle sevdiceğine kavuşacağına inananlar, inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Olur mu canlar? Gülden Karaböcek'le devam ediyoruz. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Göndermiş olduğunuz mesajları da birazdan değerlendirmeye başlayacağım.

Gülüşler işte böyledir dostlar, zorlamaya gelmiyor. Keşke onlar da sizin onları sevdiğiniz kadar sevse, değer verdiğiniz kadar değer verse, önemsediğiniz kadar önem görseniz. Olmuyor bazen. Her kalp gönlünün dengini bulamayabiliyor dostlar. Sivas'tan Şule Arıs. Bu şarkı benden sana armağan olsun. Yolları gözlediğin Ahmet Turan Arıs'a da hediyemizdir. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Belçika'dan Yusuf kardeşimizi, programımızı zevkle dinleyen kazımızdan, İzmir'den sevgiler harbi kızılmışlar. Ali abi, bütün sevdiklerim için bir şarkı rica ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış.

Son pişmanlık fayda etmez diye, değil mi? Pergin ablamızı da rahmetle anıyoruz. Efsane yorumlarından birini paylaştık hemen sonrasında. Müzik severlere, özellikle Serkan Kaya hayranlarına bir haberimiz olacak. Arabesk müziğinin güçlü sesi Serkan Kaya 13 Ekim Salı akşamı, yani bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de sevenleriyle buluşuyor. Bu keyifli konseri gitmek isteyen, izlemek isteyen kralzlarımız resmi bilet satış platformları üzerinden biletleri temin edebilirsiniz. Tüm Serkan Kaya hayranlarını duyurmuş olalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan...

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
2: Bellona. Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: 654321 saat 14. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
3: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları başlıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Ah ne garip değil mi? Bir insan hayatından gider de yokluğu varlığından daha çok yer kaplar. İşte yüreğimizde yer kaplayan, varlığını özlediğimiz kimler varsa onlara armağan olsun bu şarkı. Neşeli Efsane ile devam ediyoruz. Cengiz Kurtoğlu hayranları, radyonuzun sesi birazcık daha açın. Bugün iki güzel Yaşayan Efsane yorumu paylaşacağız. Onlardan biri.

şu anda Üsküp'te beni dinlemekte olan sevgili Bayram amcacığım, selam olsun sana da. Canım benim. Gözünü yeşil sağlara mı diktin Bayram amca, hayırdır? Var sende bir şeyler. İyi yapıyorsun. Sen bulmuş olduğun ortamı güzelleştiren bir insansın. Üsküp Spor Kulübü de çok şanslı. Seni transfer etmişler belli ki. Çok seviyor Cengiz Kurtoğlu'nu. Ona da armağan edelim bu şarkıyı. Onun vesilesiyle şu anda Kırklar elinde. Üsküp'te beni dinleyen tüm dostlarıma, tüm canlarıma, tüm hemşirelerime de sevgiler, selamlar.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağış geliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
9: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
14: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
15: Türkcelli'ye bağlan hayata.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Taner ya, seni dinleyen bir kız demiş. Ahmet abicim, Konya'dan selamını aldım. Çanakkale Yenice'den sevgiler, selamlar bir kız demişler. Orhan Gencebay'dan çok güzel bir şarkı paylaşacağız. Saran Berat ve Şaban kardeşime de sevgilerimi gönderiyorum. Samet Pala Yol abisine bir şarkı rica ediyormuş. Biz de vesile olduk. Gaziantep'ten sevgili Emin kardeşim de çalışma arkadaşlarını armağan etmiş. İbrahim işten ustama da bir reçete yazar bir kız demiş. Eyvallah, yazalım bakalım, kolay gelsin.

0: Bu saatte bulamayız. Sigarasında sabah.
1: Oh. Ağlamazsam uyuyamam. Ferda abimizin müthiş yorumudur. Ağlamak güçsüzlük değildir kardeşim. Yüreğin kendine nefes alacak bir yeri bulmasıdır. Her zaman güçlü görünmek zorunda değiliz. Bazen ağlayacağız. Bazen susacağız. Bazen de kimsenin bilmediği bir acıyla baş başa kalacağız. Hayat içerisinde bunların hepsini yaşayacağız kardeşim. Ama bilelim ki bazı acılar konuşarak değil, bazen de ağlayarak diner. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biri daha var ki Müslüm Baba'yla devam ediyoruz. Gaziantep'ten sevgili Yücel abicim, sana da armağanımız olsun. Kuşadası'ndan Şaban Bulut, programımızı keyifli dinleyen Kazlarımızdan, Dadaşlar Diyarı'ndan sevgili Melikciğim, canım benim, bu şarkıyı Ali Rıza Dede'ye, Necmi Bey ve tüm sevdiklerini de armağan ediyoruz. Bursa'dan Erkan kardeşimize, Kester'den sevgiler selamlar bir kız demiş. Erdal Erkaplan abimize de selam olsun.

Nereden? Gerek müziğiyle, gerekli sözleriyle. Nereden kralımız Orhan Gencebay sevenleri için bir reçete yazdık. Keyifli dinledik değil mi Atilla abicim? Direksiyon başındasın. Canım benim, istikamet. Torum. Navigasyon içtiğimiz zaman değişmiyor. Güzel bir navigasyon ama ya. Ne güzel, ne kadar şanslısınız. Hem sen, hem de Duray ablam. Keza onlar da, tabii ki torunuz da öyle, çok şanslı. Ne güzel bir dedesi var, süper bir babaannesi var. Feray, ah Feray, ay. Büyüyecek, o da büyüyecek. Allah bağışlasın. Şu anda biricik torunlarına doğru gidiyorlarmış. Yolda şarkılarımızı dinliyorlarmış. Bu şarkıda size yoldaşlık yapsın bakalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
3: Çay Simit Bahçıvan. Koşun.

De şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister, ister o. Dünya göz

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: sevgili Hatice, canım benim.
1: Sana günah.
0: Sarıyer'de şu anda beni dinliyor Hacı Osman'da. Bildim bileli Hatice çalışır. Çok emektar, çok cefakar. Ailesi

için kendisini adayan bir anne. Tabii o da üzülüyor zaman zaman. Dertleşiyoruz. Şu anda da beni dinliyor. Ne kadar üzülme dersem de boş. Emek verdikleri nankör çıkarsa bir yerden sonra insan üzülüyor. Ama sen iyiliği yapmışsın. Onlar kıymetini bilmemiş. Ne yapacaksın? Senin karakterin iyi olmak. Onların da tercihi nankörlük. Yapacak bir şey yok yani. Herkes hayatta tercihini yaşıyor. Bu güzel yorumu sana da armağan ediyorum sevgili Hatice ve onun gibi emektar, onun gibi kendini ailesine, sevdiklerine adayan tüm kadınlarımıza da armağan olsun. Az sonra sevgili Kaan burada olacak. Ona da kolaylıklar diliyorum. Çok keyifli bir program sizleri bekliyor. Çok güzel şarkılar var. Diğerleri ayrılmayın dostlar.

Elbet. Elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanım ne gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 13 Ekim Salı, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. 15 bültenine yargıdan manşetlerle başlıyoruz. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne bugün ikinci dalga operasyon geldi. 5 belediye görevlisi, 25 kişi gözaltına alındı. 30 Temmuz'da gerçekleşen ilk operasyonda belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. İstanbul merkezli ise 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik yeni bir operasyon geldi. 42 şüpheli gözaltına alındı. 163 kişinin mal varlıklarına da el kondu. Şüphelilerin 10 tondan fazla uyuşturucuyla bağlantısı tespit edildi. Ve 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturması, siyasette de bir numaralı gündem, AK Parti itibar zedelenmesi gerekçesiyle gazeteciler Şaban Sevinç, Timur Soykan ve Bir Gün TV ve Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre hakkında toplam 1 milyon 600 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Parti Genel Sekreteri İnan, partimizin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef alan asılsız iddia, itham ve açıklamalara karşı hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanmaya devam ediyoruz dedi. Muhalefet lideri Özgür Özel ise fon soruşturmasıyla ilgili partililere konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı elinde belgesi, bilgisi olan ortaya koysun dedi. Mecliste araştırma komisyonu kurulmamasını bir kez daha eleştirdi.
2: Şimdi geçen hafta hep birlikte retoyu vermişler. Neden? Bu işe siz bakmayın. Biz kendi kendimize soruşturacağız, siz kenarda durun. Bu durumda elbette milletvekillerinin bu meselenin ortaya çıkması için sorumluluğu var. Bir takım bilgiler, bir takım listeler geliyor. Bu listelerin içinden arkadaşlar bakıyorlar. Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya, koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek.
1: Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli ise muhalefetin fon soruşturmalarını belediye operasyonlarına karşı bir kaçış rampası olarak gördüğünü söyledi. Grup toplantısında kürsüye çıkan Devlet Bahçeli bunu bir fırsata çevirmek istiyorlar. Fon rövanşizmi ifadesini kullandı.
3: Türkiye kamuda, siyasette ve diğer birçok alanda arınma ve aklanma dönemindedir. Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı. Türkiye her bakımdan gayri hukuki ve gayri ahlaki unsurlardan ayıklanmalıdır. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir. Nitekim görmemektedir. Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Ülkemizin terörsüz Türkiye sürecinde yönlendirilmiş sanal meselelerle odağını kaybedeceği bir yöne sürüklenmesine izin verilmemelidir.
1: Sınır ötesine uzanıyoruz. Karadeniz'de ticari gemilere hedef alan yeni bir saldırı haberi var. Bulgaristan açıklarında iki kargo gemisi drone saldırısına uğradı. Gemilerden biri battı. Gemideki 7 Ukrayna ve 8 Azerbaycan vatandaşının tamamı kurtarıldı. Aynı saatlerde yine Bisevu bayraklı bir başka gemi de saldırıya uğradı. Saldırı sonrası bu gemi de battı ve geminin mürettebatından 5'i kurtarıldı. 11 ise kayıp. Sana Riyad-Tahran üçgeninde başlayan gerilim ise yayılıyor. Husiler, Suudi Arabistan'a bir günde 119 yeni hava saldırısı düzenledi. Yine Husiler tarafından başkent Riyad'a düzenlenen bir balistik füze saldırısı da engellendi. Riyad saldırılar nedeniyle havaalanında operasyonları 17 Ekim'e kadar durdurdu. Ölenlerin sayısı da bu arada 18'e yükseldi. İngiltere'de vatandaşlarına Medine dışındaki havaalanlarını kullanmayın uyarısı yaptı. Husilerden Amerika Yemen'e saldırırsa düşünmeden yanıt veririz açıklaması geldi. 15 yaş altına sosyal medya yasağına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yeni ayrıntıları paylaştı. 31 Mart 2027 tarihine kadar geçici hükümle uyum sürecinin olacağını bildiren Göktaş, bu tarihten sonra artık doğrulama sistemine geçeceğiz, ondan sonra bizim verdiğimiz tokenlerle giriş yapılabilecek dedi. Göktaş, ekran bağımlılığı unsuru oluşturan bazı uygulamaların artık olmayacağını da sözlerine ekledi. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemleri en geç 31 Mart 2027'ye kadar yapılacak. Yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak.
4: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Devler Ligi'nde dikkatler bugün Rams Park'ta. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında bugün Barcelona'yı ağırlayacak. İtalyan Marco Guida'nın yöneteceği mücadele saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında yarın İngiliz Aston Villa'yı konuk edecek. Maçın hazırlıkları bugünkü antrenmanla tamamlanacak. Sarı lacivertliler antrenman sonrası maçın oynanacağı Birmingham'a hareket edecek. Fenerbahçe tarafın ise Euroleague 5. hafta maçında bugün Zalgiris Kaunas'ı ağırlıyor. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik.
7: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre şiddetli yağışlar sürüyor. Yarın İstanbul, Ankara ve Antalya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21, İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
9: Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları başlıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
10: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

Harbi kızın listeye bakıyorum şöyle bir de. Geçen konuştuğumuz bir şarkı vardı. Bak denk gelmiş Sinan Özen'den. Çok güzel bir şarkıdır. Harbi kız. Teşekkür ediyorum. Yine ortalığı toparlamak düşecek bana galiba. Darma duman etmiş. Ortalığı yıkmış geçmiş. Şuraya bakar mısın yani? Allah'ım yarabbim ya. Hepiniz hoş geldiniz. Harbi. Teşekkür ediyorum sana. Yaşattığın güzelliklerin devamı gelsin. Bir nefes alalım. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu burası. Kral FM. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizleri ağırlayan herkese selamlar, sevgiler gönderelim. İstanbul için konuşursak biraz yağmurlu bir hava var. Az önce yan kapıda şöyle bir telefonda görüşürken yağan yağmura baktım ince ince. Allah'ım bir insan böyle bir duygusal moda bürünüyor. Araçlarında dinleyen kralcılarım, sizler biraz daha dikkatli olunuz lütfen. Kazasız belasız sürüşler. Çalışan emekçilerimiz hepinize kolay gelsin. 0532 703 92 00 alemin kralına, Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Harbi kızı uğurladık. Şu an yollardadır büyük ihtimalle. Selam olsun tekrar tekrar. Alemin kralından Harbi kıza, Kaan'la birliktesiniz. Hoş geldiniz.

40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. Pilot

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr.

Ah be, ah be canım Nietzsche. Hangi saatte olursa olsun geliyorsun aklıma. Bir şarkı dinliyorum ya da gözüm sensiz yollarda. Ama senden kalan bir şey var. Kalbimin orta yerinde can desem atılmıyor. Hangi saat, hangi an, hangi yöne baksam kazılı olan bir şey var. Var değil mi hayatınızın içerisinde böyle atamadığınız, bir şarkıya denk geldiğinizde eşlik ettiğiniz ya da ne bileyim düşünüp durduğunuz, böyle bazılarınız mesela çalışıyorsunuz şu anda, aklınızda hep bir şeyler var. Bazılarınız yollardasınız mesela. Bir şeyleri düşünüyorsunuz. İnsan hayatı bu, düşünmekten ibaret. İnsan hayatı bu. Bazen hani şarkıları dinlerken hani bir of çekesi gelir ya insanın. Bir of be demekten ibaret. Rahmet ve dua ile analım. Müslüm Baba bir kulunu çok sevdim. Az sonra gelen mesajları da okuyacağız. Bakalım kralcılarımız bu şarkıları kimlerle paylaşmayı istiyor. 0532 703 92 00 Alemin Kralı'nda Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Buyurun.

hayatımıza dokunan şarkılara yer vermeye devam ederken Serkan Kaya ile devam edeceğiz kralcılarımız. Bu akşam Serkan Kaya'nın güzel bir konseri olacak, bir aksilik olmazsa. Ve bu konsere sevdikleriyle gitmeyi arzu eden kralcılarımıza da bu hatırlatmayı yapmak isterim. Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Serkan Kaya bu akşam saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de sevenleriyle buluşacak. Bu muhteşem konsere eşlik etmek isteyen, Serkan Kaya'nın şarkılarına eşlik etmek isteyen kralcılarımız öncelikle resmi bilet satış platformlarından biletlerini temin edebilirler. Serkan Kaya, Araf'ta kalmışım. Açın şöyle radyolarınızın sesini, devam edelim.

0: bazen kalmak değil de gerçekten ne olursa olsun gitmek çözüm. Çoğu zaman anlatamaz insan hissettiklerini ya da yaşadıklarını. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı zamanlar vardır böyle hayatın içerisinde. E tabii ki dikkate alana. Kimler ulaştı? Mehmet, hoş geldin. Mehmet Yılmaz, Ferdi Baba yorumuna yer vereceğim iki şarkısına. Babalar Listeli ikinci saatte. Şimdiden sana ve sevdiklerine armağan ediyorum. Bursa'dan dinleyen kralcılarımız var. Ali Altuntaş, Emir ve Cem. Ayrıca Sefer. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de iyi ki varsınız. Aydın Söke'ye selamlar. Uğur Koca, hoş geldin. Tarzı değiştiriyorum birazcık. 90'lı yıllara götüreyim kralcılarımızı. Uğur Koca'ya sevdiklerine armağan olsun. Emre hayranlara, radyonuzun sesini bir kademe daha yükseltir misiniz? Konya'dan Özlem Hanım. Muhterem Hanım, hoş geldiniz. Eyvah eyvah. Bursa Yıldırım'dan Erol Bey'e de armağan olsun. Bu şarkılar kısık sesle dinlenmez, hep söylüyoruz. Radyoları başında bizleri ağırlayıp dinleyen kralcılarımız. Bu şarkıya eşlik etmek isteyenler vardır. Hatıraları gözünün önünde canlananlar. Buyurun. Kabul edin, bu şarkı sizlerin olsun. Hadi bakalım.
1: Kiseler gözyaşım.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: Patlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl. Harçlığını ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: korkuyorum. Ya gidersin.
1: Ve işte usta yorumcu, usta ses Selami Şahin. Nilgün Hanım, size de armağan olsun şarkı. Ergin Bey'e hediye edelim. Balıkesir'e selamlar, sevgiler. İş arkadaşları dinliyormuş. Kamile Hanım, Serap Hanım, Berkay Bey, Burak Bey değil mi? Ve patronları Şaban Bey'e armağan etmiş şarkıyı. Sevgiler gönderiyorum. Kolay gelsin bol kazançlar çalışanlara. Bilecik'e dönelim. Osman elinden Erkan. Şu anda bahçelilermiş. Aa, ne güzel var. Son seslerini dinliyoruz diyorlar Kral FM'e. İyi ki varsınız. Kralcılarımız hep söylüyoruz. Bu şarkılar kısık sesle dinlenmez diye. Sait Saraçgil Erzurum'dan mesaj ulaştırmış. Ferdi Baba, şarkısı çalarsan peki çalacağım ikinci saatte. Ustalara saygı kuşağımız var. Halbi kıza da armağan olsun diyor. İnşallah dinliyordur. Yollarda seyir halinde bulunan sürücülerimiz, bunun yanı sıra evlerinde dinleyen hanımefendiler, kolay gelsin. 90'lı yıllarla devam ediyoruz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. 654321 saat 16. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
2: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Devler Ligi'nde dikkatler bugün Rams Park'ta. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında bugün Barcelona'yı ağırlayacak. İtalyan Marco Guida'nın yöneteceği mücadele saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın İngiliz Aston Villa'yı konuk edecek. Maçın hazırlıkları bugünkü antrenmanla tamamlanacak. Sarı lacivertliler antrenman sonrası maçın oynanacağı Birmingham'a hareket edecek. Fenerbahçe tarafı ise EuroLeague 5. hafta maçında bugün Zalgiris Kaunas'ı ağırlıyor. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları başlıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Gülden Karaböcek hayranları için yer verdik. Alemin kralında, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, tabii ki Kral FM'de kralcılarımıza ulaştı bu şarkı. İkinci saate adım attım bu arada. Az sonra kısa bir reklam aram olacak. Reklamların hemen sonrasında ustalara saygı kuşağında, babalar restelinde hep söylüyoruz, araya girmeyeceğiz. Ferdi Baba yorumuyla, hatta iki şarkısıyla bu bölümü başlatacağız. Sinan Özen al beni, Alemin Kralı'nda. Hani bu şarkıyı dinlerken dış dünyadaki tüm gürültülerden, yorgunluktan, kaostan, karmaşadan kaçıp sadece sevilenin kollarına sığınma hissi. Bunu hissedebiliyor insan. Sinan Özen hayranları, bu şarkı sizler için. Çanakkale'den Biga'dan Evren'e armağan olsun şarkı. Selamlar, sevgiler. 90'lı yıllar yaktı, yıktı, geçti demiş. Harbi kızdan aldık mikrofonu, aynı güzellikte devam edelim istedim ben de. Alemin Kralı'nda bu şarkılara kralcılarımız eşlik etsin. Hatıralar iyidir, yaşananlar güzelse, acı da olsa içerisinde. Tabii ki kralcılarımız bu duyguları, bu hisleri kendileri bilir, değil mi? Kayserili Alparslan Çolak, hoş geldin. Antalya'ya selamlar, sevgiler gönderiyorum. Müjdat ve Yaşar kesimhanede çalışıyorlarmış. Ekibe selamlar gönderiyorum. Kolay gelsin tekrar tekrar. Sibelcan şarkısına yer vermiştik. Kerem Gökçen'e de armağandı şarkı. Fatma Nur Hanım'ın doğum günüymüş bugün. Nice sağlıklı yaşları olsun. Kayseri'den Kaya mesajı ulaştırdı. İnşallah dinliyordur. Bugün doğum günü olan kralcılarımızın da doğum gününü kutlayalım. Sinan Özen ve sonrasında da Cengiz Baba yorumuyla devam edeceğiz. Akabinde de kısa bir reklam arası. Hadi bakalım.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağış geliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
9: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen o.
10: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
13: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
14: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi

0: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

her saat başında hatırla beni. Maziye dalarken gülleri kok.

0: başında, her saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında hatırla beni.
1: Yaralıdır gönlüm bin bir yerinden, kahreder hasretin beni derinden. Sen ölün bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni.

Zaman zaman insanın gözünün önünden yaşamış olduğu anlar, hatıralar geliyor geçiyor. Hani çoğumuz diyoruz ya, vay be ben bunu da yaşamışım zamanında diye. Ama atlatıyor insan, çoğu şeyi atlatıyor. Hep söylüyoruz ayrılık ölüm olmasın diye. Sağlıklı sıhhatli bir şekilde bu güzel hayatı sevdikleriyle paylaşanlaraydı. Orhan Baba, Vefasız Aşk. En güvendiğimiz limandan gelen bir darbe ya da ne bileyim insanın kendi iç alemine çekilmesine ve bu acıdan belki de bir hayat dersi çıkarmasını anlatan şarkılardan bir tanesi bana göre tabii ki. Bursa İnegöl'den Hüsnü ve Damla'ya armağan olsun şarkı. Hoş geldiniz. Kayseri'den Çiçek Hanım'ı unutmayalım. Buse Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk defa mesaj gönderiyorum diyor. Yavaş yavaş kralcılarımız iş çıkışında araçlarına gittiler ve seyir halinde bizleri dinliyorlar. Kazasız belasız sürüşler Erzurum'dan Yakut Atar. Tabii ki ederim. Şarkıyı bana da armağan eder misin? Etmez olur muyuz? Sema ve göl başında oturan akrabalarına. Kırklar elinde şu an fabrikada dinliyorlar bizi. Dostlara selam olsun. İsimleri yazsaydınız iyi olurdu. Pekala. Mustafa Bey eşi Emine Hanım için Müslüm Baba şarkısını çaldık. Hatıralar size de armağan olsun. Bu bölümü artık nihayete erdiriyoruz Orhan Baba'nın bu güzel yorumuyla. Kısa bir reklam arası, reklamlardan hemen sonra da veda faslı kralcılarımız. Aç sesi aç hadi bakalım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

0: kazananlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlan hayata.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

Özellikle özleyenlere ve bekleyenlere de armağan olsun. Ebru Yaşar alemin kralındaydı. Gel neredeysen çok özlüyorum. Veda faslı. Kaptanım inşallah keyfin yerindedir. İstanbul için gün içerisinde biraz fazlasıyla yağış aldı. Bilmiyorum neler yapıyorsun İzmir'de, durumlar ne alemde, ama İzmir'e de sana da buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Akşamın stresi, yoğun trafik. Kralcılarımız dört gözle seni bekliyorlar. Mikrofonu sana teslim ediyorum. Kralcılarımızın çok sorduğu bir soru var. Özellikle kader mahkumu. Ve onların yakınlarının arzu ettiği bir şarkı var. Murat, tek derdim sensin yar. Bu şarkıyı bana çok soruyorlar. Hem WhatsApp'tan hem Instagram'dan. Tek derdim sensin yar. Murat. Kader mahkumlarına da armağan olacak. Sevgili Gezegen Mehmet'in yazmış olduğu... Bestesi ona ait, sözleri ona ait. Kader mahkumlarına yazdı bu şarkıyı. Hatalar insana mahsus. Umutsa insanı ayakta tutan en büyük güç değil mi zaten, değil mi? Bugün o kapının ardında gün sayan, yarınlarına umutla sarılmayı bekleyen tüm kader mahkumlarına da armağan olsun. Unutmayın, hiçbir karanlık sabahsız, hiçbir ayrılık kavuşmasız kalmıyor. Gökyüzünü hani o parmaklıklar ardından gören, gözlerinizin bir gün özgürlüğe kavuşması, buluşması dileğimizle, yeni bir hayata merhaba demeniz temennisiyle bu güzel türküyü de size armağan edelim.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 13 Ekim Salı, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Fon soruşturmasında eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu hakkında da tutuklama kararı verildi ve toplam tutuklu sayısı 86'ya yükseldi. Aksu'nun adı telefonunda 100 milyon lira kaybettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Yeni Parti Genel Başkanı Özel fon soruşturmasıyla ilgili partililere seslendi. Elinde belgesi bilgisi olan ortaya koysun dedi. Mecliste araştırma komisyonu kurulmamasını eleştirdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise muhalefetin fon soruşturmalarını belediye operasyonlarına karşı bir kaçış rampası olarak gördüğünü aktardı. Öte yandan Bahçeli grup toplantısının ardından mecliste CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Anlık bir kahve ziyareti olduğu belirtilen görüşmede Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye terörsüz Türkiye süreci için teşekkür ettiği öğrenildi. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne bugün ikinci dalga operasyon geldi. 5'i belediye görevlisi 25 kişi gözaltında. 30 Temmuz'da gerçekleşen ilk operasyonda belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Ankara merkezi 39 ilde yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 kişiye gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Gürlek, şüphelilerin 6,5 milyar lirayı aşan para trafiği bulunduğunu aktardı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, post cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemeler devam ediyor. İstanbul merkezi 13 ilde ise uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik yeni operasyon geldi. 42 şüpheli gözaltında, 163 kişinin mal varlıklarına da el kondu. Şüphelilerin 10 tondan fazla uyuşturucuyla bağlantısı tespit edildi. Sanaa-Riyad-Tahran üçgeninde başlayan gerilim yayılıyor. Husiler Suudi Arabistan'a bir günde 119 yeni hava saldırısı daha düzenledi ve 2 günde toplam ölü sayısı 18'e yükseldi. İngiltere vatandaşlarına Medine dışındaki hava alanlarını kullanmayın uyarısı yaptı. Husilerdense Amerika Yemen'e saldırırsa düşünmeden yanıt veririz açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda saldırılar hakkında görüştü. Erdoğan saldırıları kınadığını aktardı. Akom'dan gelen uyarıyla noktalıyoruz. Megakent İstanbul genelinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı var. Bugün aralıklarla devam eden yağışlar gece saat 23'ten itibaren etkisini arttıracak. Yarın sabahtan itibaren ise kuvvetli fırtınayla birlikte sağanak geçişleri olacak. Yarın sabah saatleriyle birlikte 50 ila 80 kilometre arasında kuvvetli fırtına beklenen Megakent'te perşembe öğle saatlerine dek fırtına etkisini yitirmeyecek. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Devler Ligi'nde bugün dikkatler Rams Park'ta olacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında saat 22'de Barcelona'yı ağırlayacak. Mücadeleyi İtalyan Marco Guida yönetecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe'de ilk galibiyetini İngiltere'de arayacak. Sarı lacivertliler Aston Villa maçının hazırlıklarını tamamladı. Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesi de yarın saat 22'de oynanacak. Fenerbahçe tarifin Euroleague 5. hafta maçında bugün Zalgiris Kaunas'ı ağırlıyor. Mücadelenin düdüğü saat 20.45'te çalacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları başlıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Sevgili Kaan'dan mikrofonu teslim aldık. Kaan'ım yüreğine sağlık, nefesine sağlık, şarkılarına ve sohbetine sağlık. Valla senin yaşattığın güzellikleri yaşatabilir miyiz bilmiyoruz ama biz teslim aldık görevi ve Ege'den, İzmir'den hepinize selam olsun diyelim. Ege'de İstanbul gibi yağışlı aslında bakarsan, dün keza birçok bölgemizde yağış vardı. Bugün de ara ara kendini gösteriyor varlığını. Benim bulunduğum coğrafyada çok fazla yağış almadı ama çevre iller, çevre ilçelerde yağışın olduğunu, hatta dolu yağışın da olduğunu aktarabilirim. Fırtına uyarısında bulunmuştu meteorolojiye. Aman dikkat diyelim, canlar afetsiz, problemsiz, sorunsuz günler olsun diyelim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kaan'ım yüreğine sağlık, seni de uğurladık. Görev sırası bizde diyelim. Saatler 19 gösterinceye dek, yani Melis burada oluncaya dek şarkıları, sohbeti paylaşmaya devam edeceğiz. 13 Ekim 2026 günlerden salı, yolculuk ve seyir başlıyor. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le müzik yolculuğu saat 19'a değin sürecek. Hoş geldiniz.

0: Itaki risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağış geliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detay

0: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
1: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tek cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya cepte TEP işleden TEP cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
7: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
8: Türkcelli bana.

Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlarıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
2: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen o.
3: Seviyorsa seveni çok, sınırsız bekemesi yok.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
7: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
8: Türkcell'leri bağlan hayata.
9: 1878'den beri.
10: Komili komili komili komili.
11: 6, 5, 4, 3, 2, 1, her 6 saniyede bir kişi daha somponlanıyor, somponlanıyor.
12: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
11: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
9: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
10: Komili komili komili komili.
13: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
14: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
15: İlaç gibi radyo.
16: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
15: İlaç gibi radyo.
17: Reklam.
18: Kaptan Şener.
15: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuz seyrimizde şarkıları paylaşırken bir küçük hatırlatma yapalım efendim. Öğleden sonra etkisini arttıran yağmur, mega kentte İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafiğin artmasına neden oldu. Yağışla birlikte saat 16.46 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu %80'e yükselmiş. Anadolu yakasındaki yoğunluk %83'e yükselirken Avrupa yakasında ise 78'e çıkmış durumda. Galatasaray-Barcelona maçı nedeniyle Rams Park stadın çevresinde de trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Sevgili Kralcıları hatırlatmış olalım. İBB'nin Afet ve Risk Yönetim Dairesi AKOM'un değerlendirmelerine göre İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağış sisteminin etkili olması bekleniyor sevgili Kralcılar. Buna göre bugün aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden yani 23'ten sonra etkisini arttıracağı, yarın sabah saat 9'dan itibaren ise aralıklı hamlelerle saatte 50-80 km aralığında kuvvetli fırtınayla birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyormuş. Hatırlatmış olalım canlara, aman dikkat diyelim efendim. Hani özellikle büyük şehirlerde böyle yağışla birlikte trafik bir yoğunlaşıyor ya, hani işten çıkarken bir trafik yoğunluk haritalarına bakın, güzergahlarınızı bir kontrol edin, yollara öyle çıkın. Sonra olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmayın. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Şu anda araçlarında bizleri dinleyen canlar, şarkılarım armağan olsun. Birazdan hem Kral FM WhatsApp hattından yani 0532 703 92 00 üzerinden hem de Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profilinden gelen mesajlar var. Onları da böyle ara ara dillendirmeye çalışacağım. Şimdi güzel şarkılarla yolculuğa seyre devam edelim. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le birliktesiniz.

Biraz önce bahsetmiştik efendim, yağmurlu bir İstanbul'dan selam gelmiş sevgili Pelo, selam olsun diyelim. Yağmurlu İstanbul akşamından selamlar sevgiler, yayınlar Can Kaptanım demiş, teşekkür ediyoruz, yüreğinize sağlık, selamlarımızı ilettik. Evet, selamlar kaptan diyor, iyi seyirler diliyorum demiş Nazan Hanım, Diyarbakır'dan bizleri dinliyor, selamlarımızı da diyelim Diyarbakır'ımıza da. Yine Turgay Varol'un mesajı vardı, kolay gelsin Kaptan Şener, hoş geldiniz diyor, hayırlı akşamlar olsun demiş. Sizlere de efendim güzel bir akşam olsun, afetsiz, sorunsuz, problem siz bir akşam diliyorum her birinize. Yine bir başka dinleyicimiz saatler öncesinden yazmıştı, Nuran Hanım. O da bulutlu bir İzmir akşamından selamlar sevgiler demiş. Şems-i Tebrizi'nin bir sözünü göndermiş. Göz hoşuna gideni, akıl kendisini anlayanı ama ruh kendisine benzeyenden başkasını sevemez diyor. Gönderdiği satırlarda. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Ayten ablamız, canım kaptanım, keyifli akşamlarımız olsun hepimize. Sohbeti kalbi güzel insan demiş. Güneşin doğduğu yerde çocuklar üşüyorsa battığı yerde insanlık ölmüş demektir. Farid Farjad'ın satırlarıymış efendim. Güzel yayınlar olsun, seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar diyor. Adana'mıza da selamlarımızı iletelim. Özlü sözler geliyor maşallah. Tülay Keskin de yazmış. İleride mutlu olacaksın demişlerdi. Daha gidecek miyiz diye de soruyor. Eyvallah. Ve Sude Nasır Armut'ta Balıkesir'den yazmış. Babacım seni çok seviyorum, çok özledim. Ben çok iyiyim. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol notunu bugün de kopyala yapıştır şeklinde ulaştırmış. Yine Hülya Hanım mesajını ulaştıran güzel yüreklerdendi. Teşekkür ediyoruz. Efendim, ilk yoklamaları aldık. Alemin kralındasınız Kaptan Şener'le birlikte. Şimdi güzel şarkılar mesajlarını ulaştıran o güzel yüreklere armağan olsun diyelim.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
0: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit seçeneği.

0: otosor.com.tr.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
2: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
3: Çay, simit, bahçıvan, kaşık.

0: seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
6: Türkcell'leri bana kayarata.
7: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
8: Bellona, Bellona.
9: Her güzele bir Mendus.
10: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: 6, 5, 4, 3, 2, 1, her 6 saniyede bir kişi daha.
12: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
13: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
14: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
15: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
18: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi

0: Solgar Altın Kapak Altın Standart.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: İlaç Gibi Radyo.
8: Reklam.
9: Kaptan Şener.
7: İlaç Gibi Radyo.

Yavaş yavaş saati uğurlayacağız. İlk saat tamamlanıyor. Gün akşama teslim olacak artık. Akşam güneşi vakitleri demek için biraz kapalı bir hava ama tam akşam güneşi vakitleri aslında bakarsanız. Evet, günün akşamla olan savaşındayız. Biri ben gitmeyeceğim diyor, kalacağım diyor. Diğeri gitmek zorundasın diyor. Ama değişim ve dönüşüm kaçınılmaz gerçeğimiz değil mi? Sevgili Kralcılar'la birlikte yolculuğumuz seyrimize ikinci saatte de devam edeceğiz. Yine şarkılarımız olacak. Yine sizlerin o güzel mesajlarıyla sohbetimizle sizlerle birlikte bir saatimiz daha var. Şimdi saat başı bir günün gelişen haberlerini alalım. Malum dünya gündemi biraz yoğun ve tabii ki Türkiye gündemi. Olup bitenler 18'de ana haber bültenimizde sizlerle olsun. Bültenin hemen sonrasında şarkılarımla sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. 654321. Saat 18. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 13 Ekim Salı, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. 18 bültenine fon soruşturmasındaki günün gelişmesiyle başlıyoruz. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu da tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 86'ya yükseldi. Aksu'nun adı Tera'nın likit fonuna yaptığı yatırım ve parasını çekemediği yönündeki açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Eski bakan yardımcısı fon vurgununda yaklaşık 100 milyon lira kaybettiğini öne sürmüştü. Fon soruşturması siyasetin de bir numaralı gündemi. AK Parti itibar zedelenmesi gerekçesiyle gazeteciler Şaban Sevinç, Timur Soykan ve Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre hakkında tazminat davası açtı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise soruşturmaya ilişkin elinde belgesi bilgisi olan ortaya koysun dedi. Mecliste araştırma komisyonu kurulmamasını eleştirdi.
2: Şimdi geçen hafta hep birlikte retoyu vermişler. Neden? Bu işe siz bakmayın. Biz kendi kendimize soruşturacağız, siz kenarda durun. Bu durumda elbette milletvekillerinin bu meselenin ortaya çıkması için sorumluluğu var. Bir takım bilgiler, bir takım listeler geliyor. Bu listelerin içinden arkadaşlar bakıyorlar. Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya, koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli ise muhalefetin fon soruşturmalarını belediye operasyonlarına karşı bir kaçış rampası olarak gördüğünü söyledi. Grup toplantısında kürsüye çıkan Bahçeli bunu bir fırsata çevirmek istiyorlar. Fon rövanşizmi ifadesini kullandı.
3: Türkiye kamuda, siyasette ve diğer birçok alanda arınma ve aklanma dönemindedir. Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı. Türkiye her bakımdan gayri hukuki ve gayri ahlaki unsurlardan ayıklanmalıdır. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir. Nitekim görmemektedir. Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Ülkemizin terörsüz Türkiye sürecinde yönlendirilmiş sanal meselelerle odağını kaybedeceği bir yöne sürüklenmesine izin verilmemelidir.
1: Fon soruşturması CHP grup toplantısının da ana gündemiydi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu liste neden açıklanmıyor diye sordu. Ayrıca AK Parti'ye geçen belediye başkanlarını aman bunlara oy vermeyin diye kapı kapı gezen belediye başkanı bir gecede nasıl oluyor da transfer oluyor sözleriyle tepki gösterdi. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne bugün ikinci dalga operasyon geldi. 5 belediye görevlisi 25 kişi gözaltında. 30 Temmuz'da gerçekleşen ilk operasyonda belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Ankara merkezde 39 ilde yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 kişiye gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Gürlek, şüphelilerin 6,5 milyar lirayı aşan para trafiği bulunduğunu aktardı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemeler devam ediyor. İstanbul merkezi 13 ilde ise uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik yeni operasyon geldi. 42 şüpheli gözaltında, 163 kişinin mal varlıklarına da el kondu. Şüphelilerin 10 tondan fazla uyuşturucuyla bağlantısı tespit edildi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Riyad yönetimi Yemen'in başkenti Sana'nın Husi kontrolündeki bölümü için sivillere uyarı yaptı. Husiler de Suudi yönetimini sert karşılık veririz diyerek uyardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede Husi saldırıları ele alındı. Erdoğan saldırıları şiddetle kınadığını aktardı. Karadeniz'de ticari gemilere hedef alan yeni bir saldırı daha gerçekleşti. Bulgaristan açıklarında iki kargo gemisi drone saldırısına uğradı. Gemilerden biri battı. 7 Ukrayna ve 8 Azerbaycan vatandaşının tamamı kurtarıldı. Aynı saatlerde yine Bissau bayraklı bir başka gemi de saldırıya uğradı. Saldırı sonrası bu gemi de battı. Geminin mürettebatından 5 kişi kurtarıldı. 11 ise kayıp. Çalışmalarına İngiltere'de devam eden Manifest grubu İngilizce şarkılarıyla dinlenme rekoru kırdı. Tralala isimli şarkılarının video klibiyle gündemde olan Manifest, YouTube'da 4 günde ulaştıkları 18 milyon izlenmeyle dünyanın en ünlü şarkıcısı Taylor Swift'in 13 günde ulaştığı 19 milyon izlenmeye yaklaştı. Maşallah kelimesinin ve Türk ezgilerinin kullanıldığı şarkının dansında tahtaya vurma hareketine de yer verildi. Grup ülkedeki ilk konserini 16 Ekim'de Wembley Stadyumunda verecek. Ve Megakent için bir uyarıyla noktalıyoruz. Akom İstanbul genelinde şiddetli yağış ve fırtına uyarısını yeniledi. Uyarıya göre sağanak yağış bu gece saat 23 sularında başlayacak ve yarın sabahtan itibaren de hızı 80 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına bekleniyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor.
1: Devler Ligi'nde bugün dikkatler Rams Park'ta olacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında saat 22'de Barcelona'yı ağırlayacak. Mücadeleyi İtalyan Marco Guida yönetecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe'de ilk galibiyetini İngiltere'de arayacak. Sarı lacivertliler Aston Villa maçının hazırlıklarını tamamladı. Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesi de yarın saat 22'de oynanacak. Fenerbahçe tarifin Euroleague 5. hafta maçında bugün Zalgiris Kaunas'ı ağırlıyor. Mücadelenin düdüğü saat 20.45'te çalacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre şiddetli yağışlar sürüyor. Yarın İstanbul, Ankara ve Antalya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21, İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
8: Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları başlıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yolculuk ve seyirde ikinci saate hoş geldiniz. Yollardaki canlara iyi yolculuklar. Yağışlı havalar aman dikkat diyelim. Büyük şehirlerde bile yoğun trafikte bizleri dinleyen canlara armağan edelim. Sürücü dostlarımıza ve sevgili kralcılar, şu an işinin başında olanlar, mesaide olanlar, emekçi güzel yüreklere kolaylıklar dileyelim efendim. Nöbetteyim, görevdeyim diyenler vukuatsız iyi nöbetleriniz olsun. Tüm kahramanlarımıza selam olsun ve istirahatteki canlara da güzel bir salı akşamı olsun. Kral FM'de Kaptan Şener'le birlikteliğinizde ikinci saate hoş geldiniz. Şimdi gezegen artık bu birikmişliğin güzel sonuçları mı bilmiyorum, bir güzel şarkı daha yaptı. Yani sözleri, bestesi kendisine ait. Sevgili gezegenin imzasını taşıyor. Mert Yağız yorumuyla Biz Vardık radyolarınızda olacak. Türkiye radyolarında ilk kez dinleyeceğiniz bir şarkı. Şöyle bir kulak verelim ikinci saate bu güzel şarkıyla. Hoş geldiniz diyelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli bana.

0: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
1: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: Tep o kadar iyi ki Tep.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
8: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

0: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlan hayata.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
8: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
9: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
10: İlaç gibi radyo.
11: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
10: İlaç gibi radyo.
12: Reklam. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

İkinci saatimizde kralcılarımızla şarkılar paylaşılırken bir yandan şöyle mesajlara bir göz atacağım. Kimler dinliyor? Hemen şöyle selamlayalım efendim. Aylin takipteymiş. Bandırmaya selam diyelim. İyi yayınlar Can. Kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum demiş. Armağanımız olsun tabii. Ne güzel. Burada kim var? Neşe Bulem. Selamlar olsun Konya'dan. Neşe Kaya Kapalı Konya akşamından. Hayırlı akşamlar olsun demiş. 4-12 vardiyasında çalışan eşim Mustafa Kaya'ya bir şarkı istiyorum. Konya'dan selamlar diyor. Keza Konya'daki hava durumu da böyle canlı canlı aktarıldı. Semra Birişici Adana'dan selamlarını iletmiş. Selam olsun diyelim. Emine Hanım Hollanda'dan takipte yine. İnsanoğlu diyor düşmüş dünya derdine. Her gün bir cenaze görse de yine ölümü konduramaz kendine. Ne büyük gaflet içinde beşer. Bilse ki bir nefes ötesi mahşer. Ve hayat bazen bir kelebeğin ömrü kadardır. Ne kalp kırmaya ne de kırılmaya değer. Ne güzel satırlar, teşekkür ediyoruz efendim. Her şeyden uzak gönlüm ruhum dinlensin şarkılarınızda diyor. Seviliyorsun demiş, sevgiler demiş, selam olsun diyelim Hollanda'ya. Selamlar güzel yüreklim, bugün de geldim yerimi aldım, dinlemede olacağım, Allah'a emanetsin kaptanım diyor Neslihan Hanım. Nilgün Hanım yazmış, evet yerimizi aldık, çaylarımızı da içiyoruz, Kaptan Şener Bey'i bekliyoruz, kolay gelsin şimdiden. Yolunuz açık olsun inşallah, her zaman sıcak huzur veren sesinizde sevgilerimle demiş, sevgiler selamlar bizden olsun. Mehmet Çelebioğlu takipteymiş o da. Kıymetli Kaptan Şener abim, Murat oğlum, İranur kızım seni çok seviyorlar. Tabii ki bizde diyor. Allah'a emanet ol demiş. Bir fotoğraf karesi göndermiş evlatlarla. Ne güzel bir fotoğraftır. Tebessümünüz daim olsun evlatlarınızla. Ne güzel. Ailenize de selamlar olsun. Sevgili Mehmet Çelebioğlu. Durdan Erdoğan. Hoş geldin güzel kalpli kaptanım. Dün ikinci yarıda kapanış anonsunu duyamamıştım. Umarım her şey yolundadır demiş. Vallahi dün evet bir teknik problem yaşamıştım. O yüzden biliyorsunuz uzaktan yayınlarımızı gerçekleştirdiğimiz için dün böyle kapanışa seslenemedim sizlere. Şarkılarımla veda ettim artık bir nevi. Her şey güzel, gönlünüzce olsun, kulağım sende her gün olduğu gibi demiş. Eyvallah, Hollanda'dan selamlar sevgiler diyor. Bizden de selam olsun. Mutlu olmak istiyorsanız olayları kişisel algılamayın. Her şeyi ve herkesi olduğu gibi bırakın. Kendinize, zihinsel, ruhsal ve fiziksel sağlığınıza odaklanın demiş. Ne güzel bir tavsiye ya, teşekkür ediyoruz. Muhterem ablamız da aklın kalbinle denk ise, vicdanın hafif, ruhun aydınlıksa aldığın her yol ve vardığın her yer senin cennetindir diyor. Gönlün günlerine yansısın demiş. Ne kadar güzel ifade. Kıymetli kardeşim her zaman buradayım. Keyifli yayınlar, akşamın güzel olsun diyor. İstanbul'dan selamlarını iletmiş. Bizden de selam olsun. Suna babacığına seslenmişti yine. Biz iyiyiz. Allah'a şükür baba sen de iyisindir inşallah. Kendine dikkat et demişti. Ve sevgili Nur Sayın, o da bizleri takip ediyor. Geciktim ama şu andan itibaren ben de dinlemedeyim dedi. Şarkılarımız armağan olsun. Çeşme'de Çiftlik Köy'den selamlar demişti Mustafa Dinçkal. Bayındırma selam olsun dedi. Eyvallah dostum. Selamları iletiyorum ben de, yüreğine sağlık eski dost. Ve Ayşe Aksoy'da Antalya'dan, kazanınca sevgimiz, kaybedince sadakatimiz artar. En kötü gün bugünse bugün de Galatasaray demiş. Başarılar Galatasaray'ıma, iyi yayınlar Can diyor. Biz de başarı dileklerimizi iletelim. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğumuzda ikinci saatin yoklamalarını aldık. Haydi bakalım şimdi şarkılarla seyre devam edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
2: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
7: İkinci el araçlar %20'den

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Bu çorba aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: 1878'den beri.
9: Komili komili komili komili.
10: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
11: Bellona, Bellona.
8: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
9: Komili komili komili komili.
12: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
13: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
14: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Her güzele bir Mendus.
15: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
17: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
19: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
20: Büyük rahatlık Paytr.
21: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopilileri bekliyor. Detaylar Hopi

0: Bulgar Altın Kapak Altın Standart.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İstece hissedeceksin.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'ye bağlan hayata.
7: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılı

Güzel bir nostalji rüzgarıyla, unutulmayan efsanelerle şöyle programı noktalayalım. Sevgili Kralcılar, 17'de sevgili Kaan'dan mikrofonu İstanbul stüdyomuzdan teslim almıştık. Ve şarkılarımızla, sohbetimizle 2 saatinize ortak olduk. Günün artık akşama kavuşma vakitleri. Hepinize şimdiden afetsiz, sorunsuz, problemsiz bir akşam diliyorum. Bakın yağışlar birçok bölgemizde var. Bu geceden itibaren yoğunluğu artacak. Tabii ki fırtına da var. Bu uyarıları dikkate alın. Tedbirli ve dikkatli olun canlar. Hiçbiriniz problem yaşamayın isteriz. Şimdi Bursa'ya mikrofonu teslim ediyorum Melis'imize. O güzel sohbetiyle, şarkılarıyla güzellikler devam edecek Kral FM'de. Akşamı onunla karşılayacaksınız. Kendisine iyi programlar, sizlere de keyifli dinlemeler diyelim. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu efsane şarkıyla usul usul gider.

0: Net gündem.
1: 13 Ekim Salı akşamından merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında manşette yeni partinin fon iddialarına Bakan Göktaş'tan yanıt yazıyor. NTV'ye özel açıklamalarda bulunan Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fon soruşturmasında babasının adının geçtiği iddiasına tepki gösterdi. Büyük iftiralara maruz kaldık dedi. Ne babamın ne de ailemin hiçbir ferdinin bu fonlarda tek bir hesabı, tek bir kaydı yoktur. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler diyen Göktaş, muhalefet işi sulandırdı ama ben hemen suç duyurusunda bulundum. Hukuk önünde bunun hesabını sormaya devam edeceğim. Ben bunlardan korkmuyorum. Ben kendi geçmişleriyle baş başa bırakıyorum. Bunları bilerek ve isteyerek yaptılar ifadelerini kullandı. Öte yandan soruşturmaya ilişkin bir sıcak gelişme var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan fon kurulu 5. toplantısını da geçtiğimiz dakikalarda bitirdi. Yapılan yazılı açıklamada şu ana dek 43.643 yatırımcıya 6.4 milyar lira üzerinde ödeme yapıldı. 34.1 milyar liralık tutarın da hafta sonuna dek ödeneceği aktarıldı. Net gündemde sözcüye uzanıyoruz. Manşette AK Parti umduğunu bulamadı yazıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevinden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisi yeni başkan vekilini seçmek amacıyla olağanüstü toplandı bugün. Seçimi 3. turda 47 oyla CHP'li Gülşah Yıldırım Genç kazandı. Yine sözcüdeyiz. Hemen yan satırda 14 sucuk markasında birden hile çıktı yazıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel taklit ve tahşiş listesine 14 sucuk markası daha dahil oldu. Sucuklarda sakatat, kanatlı et ve mekanik ayrılmış et tespit edildi. Fıstıklı baklava, zeytinyağı, peynir ve baharat ürünlerinde de çeşitli uygunsuzluklar var. Bakanlığın yayımladığı listede diğer temel gıda kalemlerindeki hilelere de yer verilmiş. TRT Haber'e bakalım. Manşette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını iletti. Bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Net gündemde sıradaki durak Habertürk. Gündemde Enver Altaylı Osman sınavı tehdit ettirdi yazıyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tanık olarak ifade veren Osman Aksu, yönetmen Osman Sınav'ın Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Aksu sınavdan dizinin formatını değiştirmesinin ya da projeyi bırakmasının istendiğini iddia etti. Habertürk'te Megakent İstanbul için de bir başlık var. Yağmurun akşam saatlerinde şiddetini arttırmasıyla İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında İstanbul genelindeki yoğunluk şu sıralarda %87'lere ulaşmış durumda. Avrupa yakasında Şişli, Bağcılar ve çevresindeki ana arterlerde yoğunluk devam ediyor. Anadolu yakasında da Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Pendik çevresindeki güzergahlarda da trafik akışı oldukça yavaş ilerliyor. Biz de hatırlatalım, bu gece saat 23'ten itibaren AKOM İstanbul'da şiddetli yağışın yanında bir de kuvvetli fırtına beklentisine dair bir uyarı yayımladı. Net gündemin bugünkü kapanışı sondakika.com'dan. Azerbaycan'da devlet okullarında uygulanan kıyafet kuralları kapsamında başörtülü öğrencilerin ve öğretmenlerin okullara girişi yasaklandı. Olayın yankıları sürerken CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye başörtüsü konusunda çok ağır bir sınavdan geçti. Bizim de burada sorumluluğumuz oldu. Bu sorumluluğu üstlenen bir kişi olarak Azerbaycan'a sesleniyorum. Kadınları özgür bırakın, istediği kıyafetini seçsin şeklinde bir açıklama paylaştı CHP Genel Başkanı.
0: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre şiddetli yağışlar sürüyor. Yarın İstanbul, Ankara ve Antalya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21, İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları başlıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, bir günü daha geride bırakıyoruz. Artık akşam oldu. Koşturmacalı, telaşeli geçen bir günü daha bitiriyoruz sevgili kralcılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 13 Ekim 2026 günlerden salı, saatler 19'u gösterdi. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en kral şarkılarda buluştuk bu akşamda. Çok şükür sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Görevimizin başındayız. Kulaklığımızı taktık kulağımıza. Dünya ile 2 saatliğine en azından kendi adıma konuşayım. İletişimim şu anda kesilmiş durumda. Tam konsantrasyonla şarkılarımı çalıp sohbet muhabbet edeceğim kralcılarımızla. Güzel bir akşama yelken açalım. Tekrar hoş geldiniz. Alemin en kralında, Kaptan Köşkünde Melis var.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağış geliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kazanın.

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcelli ol. Hızlı ol.
5: Türkcelli bana hayata. Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
6: Alışveriş gücü. Vay! Bu tavuk açmış.
7: Kırmızı süt açmış. Kırmızı süt açmış.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan.

0: Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
4: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli'ye bağlan hayata.
8: İlaç gibi radyo.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

0: güzel şarkı. Sen imkansızsın, sensizlik de imkansız, aşk da imkansız. Akşamımıza yakıştı değil mi? Epeydir çalmıyormuşuz bu şarkıyı. Hoş oldu, güzel oldu. Şöyle kulaklarımızın pası silindi. Bir güzel şarkıyla daha devam edip özellikle İstanbul'da dinleyen kralcılarımıza bu haberi verelim. Bu gece saat 11'den itibaren yağışlar etkisini arttırıyor sevgili kralcılar. Yani yurdun tamamında böyle. Geçtiğimiz haftadan bu yana zaten uzmanlar hep söylediler. Hafta sonunu güzel geçirin, ondan sonra yağışlar geliyor diye. Bazı durumlar var ki bazı saatler çok şiddetlenecek yağış. Bugün 11'den sonra gece. Yarın sabah saat 9 civarı. Saat saat vermişler. Şiddetini artıracakmış. Hava sıcaklığı da kademeli olarak düşecek. Artık yavaş yavaş kombileri yakma zamanımız geliyor. Evinde bebeği olan, çocuğu olan, yaşlısı olan birçok aile yakmaya başladı zaten. Özellikle geceleri kombileri. Ama artık günün her saatinde yanacak gibi görünüyor.
1: Bir nefes gibi sevmek

Evet, yavaş yavaş ilk saatimizi sonlandırıyoruz. Şöyle bir hatırlatmalarımı yapayım da kalan zamanda saat 21'e kadar daha vaktimiz var. Birbirimize hal hatır soralım, sohbet edelim, muhabbet edelim sevgili kralcılar. Bulunduğunuz yerlerden bu tarafları selamlamak isterseniz 532 703 92 00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımızdan da mesajlarınızı okuyoruz. Arama kısmına MLS Akçay yazın, karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de ilk sabitlediğim fotoğrafın altında buluşuyoruz. Orada birçok kralcımızın mesajı vardır. Yıllardır hep aynı yerde, aynı mekanda buluşuyoruz dinleyicilerimizle. Bana daha kolay gelir diyenler olursa oraya da yazabilirler. Bakalım bu akşam ilk olarak hangi kralcımızı selamlayacağız?

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
3: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
5: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400.000 TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Kahve makinesi deyince vatan.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
11: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Evet, bu akşamın ilk selamını Sinop'a, Gerze'ye göndereceğiz. Ülkemizin en güzel illerinden bir tanesi, ilçelerinden bir tanesidir. Ve genelde Türkiye İstatistik Kurumu her sene böyle anketler yapar. Ve bu anket

ediyorum hep içimden. Arada bir karşılaşıyorum böyle mesajlarla. Abla demiş keşke arabaya biner binmez kontağa bastığımda Kral FM'i duyabilseydim burada da. İnternet üzerinden dinliyorsun değil mi? Keşke. Biz de çok isteriz. Böyle durumlarda hep söylüyoruz zaten. Hadi yeri gelmişken bir kez daha söyleyelim. Türkiye'nin 81 ilinde karasalda yayında olmayı çok arzu ediyoruz elbette ama bu işleyiş o kadar ağır gidiyor ki Cüneyt. En kısa zamanda geliriz inşallah. Bak Trabzon'a geldik. Trabzon'da karasalda dinliyorlar artık bizi. İnternete gerek kalmadı. Demek ki yakınız. Bu tarafa doğru, daha batıya doğru yavaş yavaş geleceğiz. Çok teşekkür ederim güzel sözlerine aynı zamanda. Sıradaki şarkımı sana armağan edeyim. Olur mu? Haydi.

0: Enerji Güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları başlıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yılınızın ikinci saatinde eski defterleri açıyoruz. Bugün de şaşmadı tabii. Şöyle 90'lı yılların başına doğru götüreyim sizi sevgili kralcılar. Coşkun Sabah'ı dinlerken gözümün önüne tam olarak seneyi söylüyorum. 91, daha henüz tek kanallı dönemlerdeyiz. Yani özel kanallar yeni yeni açılacak. Şimdi şarkılarını çaldığım, sırasıyla şarkılarını çaldığım bütün isimleri TRT'nin o meşhur stüdyolarında ellerinde enstrümanlarıyla çok izledik biz. Coşkun Sabah, Sinan Özen ve Metin Şentürk.

0: Ağaç'taki risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağış geliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı söz konusu, solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbir almalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
3: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son kullanıyor.
4: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sevgili kardeşim Uğur'a bir selam göndereceğim. Bursa'dan dinleyen bir kralcımız Uğur biraz dertleşmiş benimle, mesajını uzun uzun yazmış. Abla demiş, canım o kadar sıkkın, kafam o kadar dalgın ki sana nasıl anlatayım bilmiyorum demiş ve paylaşmış mesajını. Ben tabii hepsini okumayacağım burada Uğur. Sadece son cümleyi söyleyeceğim sevgili kralcılar. Bu da zaten bizim hep dilimizde olan bir şey. Rabbim demiş abla, kimseyi evlatlarıyla sınamasın. Amin gülüm. Şifa versin Allah en kısa zamanda inşallah. Bu hayattaki en ama en önemli şeyin sağlık olduğunu. Bazen çok acı sınavlardan, çok acı imtihanlardan geçerek anlıyoruz. Allah kimseye dermansız dert vermesin. Evladıyla ilgili hiçbir sınava tabi tutmasın. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum Uğur'cum. Hangi şarkıyı çalsam da senin gönlünü alsam, yüzünü güldürsem sevgili kardeşim. Eşine de çok selam söyle benden.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Evet, geldik bu akşamda yayınımızın sonuna sevgili kralcılar. Saat 22'de, artık çok az bir vakit kaldı. Önemli bir karşılaşma var bugün. Takımıma, Galatasaray'ımıza başarılar diliyoruz. Çok zorlu bir rakibe karşı oynayacak İstanbul'da Ali Sami Yen Stadı'nda. Çok az bir vakit sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nin iki devi

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları başlıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecton nöbetçi Erdem'i sunar. Nöbetçi Erdem,
5: Erdem, Erdem. Alemin en kralı Kral FM'den ve ben de Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir akşam dileklerimi iletiyorum. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Castrol Vecton'un katkılarıyla Nöbetçi Erdem'le devam edecek. Tüm uzun yol kaptanlarına, yollarda olan tüm kaptanlarıma kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar dileklerimi ileteyim. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç gibi radyo. Reklam. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Türk sanat müziği her dönemde çok önemli isimler yetiştirmiştir sevgili kralcılar. Çünkü bir gelenektir Türk sanat müziği. Ustadan çırağa gelmiş. Hem müzisyenlik anlamında hem de enstrüman çalma, kemandır, kanundur, viyoladır vesaire vesaire. Bunlar hep böyle bir yetiştirme, bir üslup, bir tavır, bir tarz vardır. Şimdiki konuğumuz da işte bu tavrı ve tarzı almış çok önemli seslerden bir tanesi. Son dönemde Zeki Müren'den sonra gelmiş en önemli isimlerden, en önemli yorumcularından bir tanesi. Çok güçlü bir ses, çok güçlü bir yorum. Yakın bir zamanda aramızdan ayrılan büyük bir usta Muazzez Abacı.

Türk futbolunda önemli akşamlardan bir tanesi sevgili kralcılar. Galatasaray Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Tabii çok ciddi bir rakip. Her zaman ben futbolu takip ettiğim yıllardan beri, yani ben o Romaryolu zamanlarından beri Barcelona'yı hatırlıyorum. Her zaman üst düzey futbol oynayan, Avrupa'nın en iyi veya dünyanın belki de en iyi iki kulübünden bir tanesi olarak gösteriliyor. 8'de 8 yapmış, La Liga'da lider durumda olan bir takım. Ama Galatasaray tabii böyle mücadeleleri iyi oynayan, hırslı oynayan, mücadeleci oynayan bir takım. Ama tabii yenilmekte var futbolda. Bunlar da olağan şeyler. Biz yine de Galatasaray'a bu önemli mücadelesine, Türk futbolu açısından da önemli bir mücadele, başarılar diliyoruz. İnşallah yüzümüzü güldürecek güzel bir skor alması dilekleriyle saat 22'den itibaren karşılaşma sizlerle birlikte. Başarılar Galatasaray.

Tüm yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.

Ümit Yaşar gerçekten çok özel bir ses, çok özel bir yorumcu sevgili kralcılar. Ben onu kendisine de bizzat ilettim bunu. Bunu inşallah devamında da yapmasını söyledim. Dedim ki ya Ümit, sevgili kardeşim, sevgili dostum, senin dedim fazla yapman gereken bir şey yok. Git dedim 70'lere, git 80'lere, senin çok güzel yorumlayabileceğin hangi isim olursa olsun önemli değil. Bu Bergen olur, Esengül olur, Gülden Karaböcek olur, Müslüm Baba olur, Ferdi Baba olur, hiç önemli değil. Ümit Yaşar çünkü her şarkının hakkını veren çok özel bir isim, çok özel bir ses. Yapması gereken sadece kendi sesine, yorumuna uygun şarkıları bulup yorumlamak. Başarılar Ümit Yaşar.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

Tüm yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.

Ağrı Susam Taverna'da bir ekol başlatmıştır sevgili kralcılar. Bu şarkılarla ilgili, söylemeyle ilgili bir şey değil. Dinleyicilerle olan diyalog başlangıcı Ağrı Susam'dır. Ve bu çok tutulmuştur, çok sevilmiştir. Bu tabii çok önemli bir şey. Çünkü oraya gittiğiniz, dinlemeye gittiğiniz bir sanatçı bizzat sizinle diyalog kuruyor. Hoş geldiniz diyor, nasılsınız diyor, iyi misiniz diyor, bir isteğiniz var mı diyor. Dinleyiciyle bu diyaloğu kurunca da dinleyici sizi çok önemsiyor. Gözünde başka bir noktaya geliyorsunuz. Ağrı Susam'ın da böyle bir farklılığı, böyle bir ayrıcalığı vardır. Benim de bir zamanlar komşum olan sevgili üstadımıza çok çok selamlarımızı iletelim.

Evet dostlar, geldik babalar restoranına, geldik efsaneler geçirdiğine. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar restoranı başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vecton'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vecton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.

Evet dostlar, benden bu akşamlık bu kadar. Kastrol Vekton'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sevgili Atay'a da kolay gelsin. İyi yayınlar dileklerimi iletiyorum. Rabbim sağlık saati verirse, nasipte kısmette varsa yarın akşam 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecton nöbetçi Erdem'i sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecton Ata'dan müzik ziyafetini sunar.
2: Ata'dan müzik ziyafeti.
3: Efendim merhabalar. Hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Ata'dan selamlar olsun.

işte saatimiz vaktimiz geldi, yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. En güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, hüküm ve hikmet sahibi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçiler, değil mi? Uğurladık hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler, alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Anadoluların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan Müzik Ziyafeti devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan Müzik Ziyafeti devam ediyor.

İlk yarı başa baş bir mücadelesi vardı Galatasaray'ın. İkinci yarı başlangıcı kötü oldu. Bir anda skor 3-1'e geldi. 1-1'di ilk yarı. Bir anda skor 3-1 oldu.

0: Kayseri'den Kaya. Kaya, Türkiye'nin en güzel avukatı Fatma Nur'un bugün doğum günü demiş. İyi ki doğmuş demiş, iyi ki tanımışım demiş. Doğum günü kutlamış Fatma Nur'un. Aydın Söke'den Uğur Koca, sevdiklerine. Trabzon Maçka'dan Zübeyde, Hatice halamla fasulye ayıklarken kral dinliyoruz denmiş. Sıradaki şarkıyı armağan etmişler kendilerine. İstanbul Avrupa Yakası ticari taksi şoförü İlyas Kaya. Eyvallah, tüm şoför arkadaşlara denmiş. Balıkesir Kepsut cezaevinde yatmakta olan oğlum Hasan Karadan'a, yeğenim İsmail Kavcı için demiş bir sevenimiz. Manavgat'tan Engin, nöbette dinliyorum demiş arkadaşlarım Yavuz, Murat, Sinan, Hüseyin ve tüm kralcılara. Hatay'dan Erhan, Kibariye'den şarkılar ağlıyor istemiş tüm dinleyenlere. Ordu'dan Fırat, bir tanem canım her şeyim gülüme. Trabzon Maçkalı tır kaptanı Hakan Kuvvet, Kocaeli'den Konya'ya seyir halindeyim diyor. Yoldaki meslektaşlarıma demiş. Hayırlı yolculuklar, kazasız belasız, aman dikkatli olun. Son günlerde kaza haberleri, kötü kaza haberleri geliyor. Üzülüyoruz, canlarımız zarar görüyor.
1: Anne, anne, anne duy sesini.
0: Manisa'daki kazada ölenler, Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İşte anlık bir dalgınlık veya böyle bir hata, görüyorsunuz neler neler oluşturabiliyor, Allah muhafaza. Değerli şoförümüz Ali İhsan amcama denmiş.

0: Bursa'dan Naci, servis şoförü Naci, servis şoförlerden Eray Enes ve Nazım amcasını armağan etmiş. Emine İsmail YK'dan, Neredesin şarkısı kendi için istemiş Emine.
1: Anne, anne değilsin.
0: Mehmet Karagöz Almanya'dan, paydos ettim yoldayım diyor.
1: Yalvarıyorum.
0: Yasir ben, Kur'an kursunda yatılı kalıyorum, üçlüm babam için demiş. Perihan Beke, canımın içi Diyarbakır'daki kız kardeşim ve çocuklarına demiş. Adana'dan Perihan. Sakarya Hendek'ten Hakim Enes Yelken, ilk defa programımıza denk geliyorum demiş. Eyvallah. Saygılarını sunmuş, saygılar bizden. İzmir Buca'da oturan Samet Pala'dan Birol abisine gönülden selam denmiş. Emre Tokat Erbağ'dan Antalya'ya gidiyorum demiş, eyvallah. Sinan Özen'den bir şarkı.

balkonda oturuyor sizi dinliyoruz demiş. Fırat Taşkıran'a armağan etmiş Buket. Eğrildi kıvrıldı. Gebze'den Soner Hüseyin Altın şarkısı. Fethiye'den Zafer. Ekip arkadaşlar İsmail ve Adem'e. İzmir'den Serap iyi ki varsın demiş. Melek sevdiğim İstanbul'daki bir tanem Ömer Kaya'ya.

34 MTR 760 yolların kraliçe kaptanı Aysima Sultan'a araç personeline denmiş. Metin Çere'ye. Tır kaptanı Levent Nurselim'e, çok sevdiğim Nurselim'e demiş. Uşak'tan Mehtap, Müslüm Baba'dan. Bugün doğum günüm diyor. Önce kendisine sonra da Kasap Hasan'a denmiş.

Özgür'ün cesedinde yatan Özgür Genç babama demiş. Polatlı'dan Ahsen kızı, Sakarya'dan Nurcan, arkadaşın Nurcan Yakupoğlu ve ablası Hanife Başaran'a. Polatlı'dan Muhittin, Özgür Genç'e selamlar denmiş. Sevda Akseki cezaevindeki eşi Ahmet Çetinkaya için denmiş. At abi eşim Nurcan için diyor. Üçlü talibim demiş, bakalım şarkılarına. Bir severimiz, eyvallah. Eskişehir'de Ankara yolunda trafik kontrol yapıyoruz. Trafik polislerine denmiş. Özellikle Süleyman'a. Kazasız belası yolculuklar, iyi programlar denmiş. Hayırlı görevler tüm trafik polislerimize. Adana'dan Selda eşiyle dinlediğini belirtmiş. Balıkesir'den Özlem eşi İsmail'e. Kahramanmaraş'tan Cavit 46S 0199 servise, Beko, Bedo ve Furkan'a.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam ediyor.

Yalova'dan Yücel. Tüm dadaşları Kayseri'deki Serdal Ağır'a. Nazlı Aydemir Silivri'de yatan canım kanım aslan eşim ediyor. Aycan Öner İstanbul Pendik'ten selam demiş. Tüm dertlilere selam olsun demiş Aycan. Aycan da dertli galiba. Eyvallah. Mesaiden çıktık eve gidiyoruz. Servis şoförü 680 Hasan Emmi'ye, tüm servisteki arkadaşlara Adana'dan selamlar denmiş. Tokat Zile'deki okey masasındaki arkadaşlarıma diyor Hacer Sündüz Nagihan. Fatma, eşi Adnan için demiş Fatma. İstanbul'dan Burhan. Konya Selçuklu, Başarı Kavak, Ecevit Ömer. Yoldayım, çiftçilik yapıyorum demiş. Mısır çekiyorum demiş. Kolay gelsin. İstanbul'dan Nurcan, eşi Sedat'a. Bursa Karacabey'den Rıdvan, Çeltikçilere. Eşim Alime Akkaya'nın doğum günü diyor. Sıradaki şarkıları armağan etmiş sevenimiz.

İki ayrı devre izledik gerçekten. İlk yarı çok iyiydi Galatasaray ama ikinci yarı o direnci gösteremedi. Maç 4-1 bitti. Galatasaraylı sevenlerimize duyurmuş olalım. Didim'den 09T 7042 kaptanı Tayfun. Mavişehir taksi çalışanlarına tüm vefasızlara denmiş.

0: Ankara'dan Gül, özlem dolu bir geceden selamlar demiş yavruları Emrecan, Sinan ve Ömer'e. Mesut Çorlu'dan Mesut, İbrahim Tatlıses'ten. Lüleburgaz'daki sevdiklerine, Konya'dan bir can, bütün asker arkadaşlarına 75'e 4.
1: Bu programda
0: Hakkari Yüksekova Jandarma Taburu'na diyor. Ankara'dan İsrafil, İbrahim Erkal'dan sevdiklerine ve sevenlerine.

Konya'dan Zübeyde. Sıradaki şarkı bana da gelsin demiş. Gelsin bakalım Zübeyde. Kırıkkale, Çelebi, Karahacılı'da. Hüsamettin dayım, Kazım Saydam'a. Ali Rıza, Fatih Ustam'a sevdiğim şarkısı denmiş. Bayrampaşa Yıldırım'dan Fikret Ertürk. Aslan kardeşlerim Kadir ve Furkan'a. Konya'dan İsa Üçlük demiş. Ahmet Çağrı Mehmet'e, kardeşlerime denmiş. Beylikdüzü'nden Sahure. Türküler harika demiş. Tokat Erbaa Akçaköy'üne.

uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam ediyor.

Bulgaristan'da Gülcan armağan edilmiş. Ali Rıza tarafından bir şarkı. Eyvallah. Bursa'dan Ayşe, Müzeyyen ablasına bana, Dadaşlar kızlarına denmiş. Dursun Bey'den Ramazan Ağa, Molla Samet Demir, Rahmi Yıldırım, Hasan Tuna selamlar, hayırlı geceler denmiş. Eyvallah. 40'lı kapalı cezaevinde kalan eşim İlkin Çeçen için diyor bir sevenimiz. Diyarbakır cezaevindeki sevgilim Edize demiş, İstanbul'dan Zeynep. Denizli Tavas'tan Hüseyin, İstanbul'da vatanı göreni yapmakta olan oğlu Habib Yasin'e. Kastamonu'dan Nebahat, Selami Şahin'den.

Antalya'dan Mehmet Akif. Paralim bozuldu diyor 4-1'lik skorla. Sağlık olsun ya, gene de ilk yarı güzel oynadı. Galatasaray ikinci yarı futbolunu tutturamadı.

0: Günün tek onayladığım üçlü Esin'e ait, Beylikdüzü'nden Esin'e ait. Bugün sevenlerimiz herhalde maça daldılar Esin, o yüzden meydanı sana bıraktılar. Üçlük için
1: buna hiç üzülmedim açıkçası.
0: Üçlük için meydanı sana bıraktılar herhalde. Üçlüğünde güzel, uyumlu şarkılar. Üçlük hakkındır yani. Eyvallah. Nasılsın? Hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar. İyiyim Ata, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Üçlüğüm başladı. Selamünaleyküm sevgili Ata, öncelikle güzel bir yayın olsun. İnşallah üçlüğe talibim demiş. Şarkılarını sıralamışsın. Bu ara herhalde Vahdet Vural şarkılarına mı?
1: Evet, takıldım.
0: Böyle bir takıldın.
1: Evet. Dersimi iyi çalışıyorum. Fazla salmadığım sanatçılardan, eskilerden seçmeye özen gösteriyorum. Uyum sağlamasına önem gösteriyorum. Sıkı bir öğrenciyim, iyi bir öğrenciyimdir.
0: Bu mesaj kralcılarımıza. Üçlük için.
1: Evet.
0: Üçlük için katılmak isteyen kralcılarımıza bu mesaj.
1: Evet.
0: Sonra onaylamayınca.
1: Sabahtan akşama kadar çalışmaları lazım, dinlemeleri lazım, uyum sağlamaları gerekiyor.
0: Bu söylediklerini zaten rica halinde çok kere dile getiriyorum. Bu ricama evet. Dikkat etmeyenlerin mesajını, üçlüğünü onaylamayınca bu sefer kızanlar oluyor. Ben de geçiyorum, ne yapayım yani.
1: Olsun.
0: Üçlüğün böyle, satırların böyle, mesajını alalım, imzanı dağıt, üçlüğünü dinleyelim Esin.
1: Öncelikle sana gelsin sevgili Ata.
0: Teşekkür Kral ederim.
1: Efendim dinleyicilerine gelsin. Tüm sevenlere gelsin. Şimdi üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

Üçlüyü tamamladık. Ufak bir reklama gitmeden önce yine mesajları göz atalım. İstanbul'dan Fetta, gece nöbetinde seni dinlemekteyim diyor Müslüm Baba'dan. Sakarya'daki kardeşi Ateş Hayalet'e denmiş. Eyüp Sultan'dan Mevlüt selamlarını göndermiş. Erzurum Meymansır köyünden Yalçın mesaj göndermiş, eyvallah. İnegöl'den Ömür, ayrılık çok acı bir şeymiş. Eşim Faruk Manavoğlu için denmiş. Onu çok sevdiğimi söyleyin denmiş. Hasan İray Bursa'dan, cezaevindeki Okan İray kardeşine. Bursa'dan Erkan, Nilüfer Belediyesi gece personellerine.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan müzik ziyafeti devam ediyor.

Mobin Tahran'dan Türkiye'deki tüm kardeşlerime selamlar demiş. Ferdi Baba'dan bir şarkı demiş. Ahmet Fethiye'den Erkan Veysel ve tüm dinleyenlere armağan etmiş. Tekirdağ Çerkezköy'den İlker ve Ceyhun. Gece mesajda tüm emekçilere. Ferdi Baba'dan denmiş. Mardin Midyat'tan Sedat Akalan. Eşi Nurşen, çocukları Ahmet, Semih ve Zeynep'e. Şahin Uysal, bütün Çağlayan ve Kayseri'de okuyan kızım Mina Uysal'a denmiş. İstanbul'da vatanı görevini yapmakta olan canım oğlum Habib Yasin Akbunar'a ve silah arkadaşlarına, komutanlarına denmiş. Trabzon'dan Suat Şahin. Cezaevindeki abilerine armağan etmiş. Çağla, Silivri cezaevindeki eşi Ahmet Karaca Bey'e armağan etmiş Çağla.

0: kalmaz bu dünya. Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Sözü ve mikrofonu sevgili Kadirhan'a bırakıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Yerleri ve gökleri 6 günde yaratan, her şeyi yaratan, varlığından haberdar eden Rabbimize emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Kadirhan'ı sunar.
2: Kadirhan, ilaç gibi radyo.

Gaziantep'ten sevgili Adem'den gelen bir mesajımız var. 93 yılından beri Kral FM dinliyorum. Şu anda iş arkadaşlarımla seni dinlemekteyiz. Uzun yol kaptanlarına gelsin. Aynı zamanda ağır vasıta şoförlerine selam söylemiş kralcımız. Bizden de ona selam olsun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kadir Han hoş geldin, iyi yayınlar. Orhan, Kırşehir'den Ankara'ya gidiyorum diyor. Yine uzun yol kaptanlarımızdan gelen bir mesaj. Bu arada uzun yol kaptanlarımız... Biliyorsunuz Castrol Vectron sponsorluğunda salı ve cuma geceleri hikayelerini kralcılarımızla paylaşıyoruz. Hikayesi olan kralcımız, uzun yol kaptanlarımız telefon numaralarını, isimlerini 0532 703 92 00 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirler. Bizler de sonra arayacağız kaptanlarımızı, hikayelerini dinleteceğiz ve dinleyeceğiz. O yüzden özellikle hikayesi olan uzun yol kaptanlarımızdan ricamız 0532 703 92 00 WhatsApp hattımızdan hem isimlerini hem telefon numaralarını bizlere ulaştırabilirler dedikten sonra devam edelim. Mesajlarımızla yine seni dinliyoruz Kadir Han demiş Kırşehir'den. Sevgili kralcımız isim belirtmemiş, WhatsApp kullanıcı adına bakalım, orada da maalesef göremiyorum, ricamız olsun, mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Kadir Han'a iyi geceler. Tır şoförü Seydullah Hatay'dan selamlar, şu anda yoldayım, İstanbul'dan çıktım demiş kaptanımız. Özellikle Antalya L tipi kapalı cezaevi A9 koğuşunda canımdan çok sevdiğim eşim Kader var, ona aracılığınızla selam gönderiyorum diyor. Evet, Tahran'dan bir mesaj. Kadirhan abi selam diyor. İran Tahran'dan Mobin. Türkiye'deki tüm kardeşlerime selamlar. Hepsine başarılar diliyorum. Kral gecelerimizin ortağı oldu. Buradan Türkiye'de üniversiteyi kazanan amcamın oğlu Armini'yi tebrik ediyorum demiş. Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Sözümüz olsun. Birazdan Ferdi Baba'dan da güzel bir şarkımız var.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor. Kadirhan.

0: karanlıklar.
1: Evet, Rize'den Deniz'den gelen bir mesajımız var. Selam göndermiş. Sibel Can'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Bu arada sözümüz olsun. Birazdan Sibel Can'dan da güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşacağız. Sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı saat 03'e kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Çorlu'dan, Tekirdağ'dan sevgili Mesut'tan gelen bir mesajımız var. Yine Bursa İnegöl'de seni dinliyoruz Kadirhan. Tüm sevdiklerimize gelsin demiş Rıfatcan Kandemir. Kırklareli'den, İrfan'dan gelen bir mesajımız var. Yine Isparta'dan İsmail. Çok sevdiğim aşiyemle seni dinliyoruz Kadirhan diyor. İzmir Çeşme'den iyi geceler Kadirhan. Yağmurlu bir Çeşme gecesinden herkese selam olsun diyor Fehmi Coşkun. Bizden de sevgili Fehmi abimize selam olsun. Yine Lüleburgaz'dan Bahattin, oğlu Atakan'la beraber bizleri dinlemekte. Evet, Sahra Kırşehir S tipi cezaevi B8 koğuşuna arkadaşlarıma selam gönderiyorum diyor. İletmiş olalım. Yine gece mesaisinde olan kralcılarımızdan gelen bir mesaj. Nazım, İstanbul Esenyurt'ta şu anda çalışıyorum. Diğer taraftan da seni dinliyorum. Özellikle gece çalışan arkadaşlara gelsin diyor. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Sıradaki şarkımızı özellikle mesaide olan kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Antalya'dan Ali Rıza, hayırlı geceler. Bulgaristanlı arkadaşım Gülcan'la seni dinliyoruz. Yine Balıkesir'den Ömer'den gelen bir mesaj. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Selamlar Kadirhan diyor, hoş geldin. Ben Gebze'den Soner. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Seydullah Ateş'e de selam gönderelim Hatay'dan. Bizleri dinleyen, takip eden kralcılarımızdan. Sırada güzel bir şarkımız var. Ona da armağanımız olsun. Dediğim gibi birazdan hem sesli mesajlarınızla hem yazılı mesajlarınızla devam edeceğiz. Öncesinde Selami Şahin'den güzel bir şarkı seçtim.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Hasan Hüseyin'den gelen bir mesajımız var. İstanbul'da vatani görevini yapmakta olan canım oğlum Habib Yasin Akpınar'a ve komutanlarına, aynı zamanda silah arkadaşlarına selam olsun demiş. Hem askerimize hem tüm askerlerimize bizden de selam olsun. Hayırlı geceler Kadirhan diyor. Tolga, Almanya'dan seni dinliyorum diyor. Sıradaki şarkıyı Melis için de çalarsan bizleri mutlu edersin demiş. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istemiş. Az evvel paylaşmıştık. Yine gelen mesajlarımızdan, Ankara'dan, Yeşim'den gelen bir mesajımız var. Şu anda eşimle seyir halinde seni dinliyoruz. Tüm sevdiklerimize, sevenlerimize sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hem ona hem de şu anda yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, uykusuz yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Bir kez daha yolda olan hem kaptanlarımıza hem yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da selam gönderelim. Devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor. Kadirhan.

0: mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Kadir Han, Tekirdağ, Çerkezköy'den İlker ve Ceyhun selamlar demiş sevgili kralcılarımız. Şu anda gece mesaisinde bizleri dinlediklerini belirtmişler. Tüm emekçilere ve sana kolay gelsin diyor. Eksik olmasınlar, selam gönderelim hem onlara hem mesaide olan tüm kralcılarımıza. Yine Aydın Söke'den Mustafa selamlar gönderen kralcılarımızdan başarılar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Bursa Gemlik'ten Derya, Şerife, Dila ve şu anda Ankara Keçiören'de seni dinleyen arkadaşımıza sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu oluruz demişler. Evet, hayırlı geceler Kadir Han abi. Kocaeli'den Erkan tır şoförüyüm diyor. Bergen'den bir şarkı istiyor, sözümüz olsun. Bu arada kaptanımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Almanya'dan Raşit, seni dinliyorum her gece olduğu gibi, gece vardiyasındayım diyor. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı. Aynı zamanda bana da armağan edersen mutlu olurum diyor. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun. Bu arada sesli mesajlarımız da oldukça yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Yalnız kralcılarımızdan, özellikle sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan bir kez daha ricamız olsun. Seslerinizi kaydederken alttaki müzik sesini kapalı tutarsanız sesleriniz net bir şekilde kaydolur. Bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajlarınızı hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM ve kralcılarımızla hem de sevdiklerinizle 03'e kadar güzel şarkılar eşliğinde paylaşmaya devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
2: İlaç gibi radyo. Kadir Han.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri, serin serin süzülen berrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret.

Tekirdağ'dan selamlar diye gelen bir mesajımız var. Çalışma arkadaşım Hasan Seyran'a sevmesini, yaşamasını bilen ve seni dinleyen herkese gelsin. İyi ki varsın, yoksa bu vardiya nasıl geçer? Allah emanet ol abim demiş. Eksik olmasın, selam gönderelim sevgili Ahmet kardeşimize. Onun gibi şu anda mesaide bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Yalova'dan Fatma Yıldırım'dan bir mesajım var. Şu anda Ankara'daki yeğenim Gülay'la seni dinliyoruz. Aracılığımla selam olsun demiş. İletmiş olalım. Kadirhan, biz Resul ve Mehmet gemlikte güvenlik görevlisi olarak nöbetteyiz demiş. Selamlarını iletmişler kralcılarımız. Bizden de ona selam olsun. İyi geceler Kadirhan diyor. Bolu Gere'de organize sanayi bölgesinden Ercan Akdoğan. Gece çalışan ve yolda olanlara selam olsun. İyi ki varsınız diyor. İyi ki sizler de varsınız. Güzel bir şarkımız var. Sonrasında buradayız.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.
1: İlaç gibi radyo. Kadirhan.

0: üzerinden de gelen mesajlarımız yoğun. Unutulmayan şarkılarımızı dinlemeye devam edeceğiz. Öncesinde gelen mesajlarımıza devam edelim. Bu arada Instagram hesabım bir Kadirhan, biri rakamla yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Nazmiye Güngör'e selam gönderelim. O da şu anda bir taraftan kahvemi yudumlarken diğer taraftan örgü yapıyorum ve seni dinliyorum demiş. Kolaylıklar dileyelim sevgili Nazmiye Güngör'e. Hasan Yurtbilir'den gelen bir mesajımız var. Selamlar Kadirhan, Hollanda'dan tüm gece vardiyasında çalışanlar için Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kolaylıklar dileyelim sevgili Hasan'a. Bu arada Müslüm Gürses için de sözümüz olsun. Evet, Belçika'dan selamlar. Yine Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş sevgili Hakan Çiçek. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin. Selam göndermiş özellikle Mami ve Ersen kardeşime. Sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.

0: Evet, son yarım saatimizin içerisindeyiz. Yine birbirinden güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Selamlar, hayırlı geceler. Kadirhan demiş sevgili kralcımız. Orhan Demir'den gelen bir mesaj. Sivas'tan selamlar. Uzun yol şoförü Akif abimle yoldayız. Nasipse İstanbul'a yolculuk halindeyiz diyor. Tüm uzun yol kaptanlarına selam olsun. Sıradaki şarkıyı Akif abime armağan edersen mutlu olurum demiş. Sevgili Görkem Taşdemir'den gelen bir mesaj. Kaptanımıza selam olsun. Bu arada son yarım saatimizin içerisinde olduğumuzu belirtmiştim. Yine son yarım saatimizde de birbirinden güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Sakarya'dan, Karasu'dan iyi geceler Kadirhan diyor. Hatice, buradan çok selamlar, geceye güzellik katıyor, yüreğine sağlık demiş. Sakarya Gey ve açık cezaevinde yatan canım nişanlım Sedat Çakır için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. İyi geceler Kadirhan, ben Osmaniye'den Hatime, bütün Kral FM dinleyicilerine hediye ediyorum, sizleri çok seviyorum demiş. Kral ailesi olarak sürekli sizleri dinliyorum ve dinletiyorum diyor. Eksik olmasın, selamlarımızı iletelim sevgili kralcımıza. Evet, iyi geceler, iyi yayınlar Kadirhan abim diyor. Kayseri'li Gözde, şu anda mışıl mışıl uyuyan ömrüme, ömür katanıma, sevdiğime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Onu çok sevdiğimi dile getirirsen daha da sevinirim demiş. Söylemiş olalım, mutlulukları daim olur inşallah. İyi yayınlar Kadirhan, hayırlı nöbetler. İzmit'ten Hasan ve Gökhan, bizim için dostluğumuz ve muhabbetimiz adına güzel bir damar şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine gelen mesajlarımızdan birini daha paylaşalım. Sevgili kralcımız Kadirhan güzel şeyler söylemiş, eksik olmasın, onlar bana kalsın. Aydın Köşk'te şu anda seni dinliyorum demiş Suat Girgin. İşten çıktım, evde istirahatteyim. Bana da bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Selam olsun sevgili kralcımıza. Sırada güzel bir şarkımız var. Sevgili Suat'a da armağanımız olsun. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Instagram hesabım bir Kadirhan. Birazdan hem WhatsApp hesabım üzerinden, WhatsApp hesabımız daha doğrusu, hem de Instagram hesabım üzerinden gelen mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, Castrol Vectron sponsorluğunda gece yolculuğumuz devam ediyor. Unutulmayan şarkılarımızı da böyle peş peşe paylaşmaya devam edeceğiz. Bursa Gemlik'ten Derya Gece Vadiyası'nda bize dinleyen kralcılarımızdan Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Az evvel de belirttiğim gibi Instagram üzerinden de yazan kralcılarımızın mesajları oldukça fazla. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Eren İstanbul'dan mesaj göndermiş. O da şu anda gece mesaisindeyim. Bir taraftan çalışıyorum, diğer taraftan seni dinliyorum Kadir Han. Tüm sevdiklerim için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Serkan'dan Ankara'dan gelen bir mesaj. Tüm sevdiklerime, yolda olan tüm kralcılara gelsin sıradaki şarkı demiş. Hayırlı yolculuklar diliyoruz tüm kaptanlarımıza. Oldukça yoğun kaptanlarımızdan gelen mesajlarımız, özellikle uzun yol kaptanlarımızdan bir kez daha ricamız olsun. Hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, uykusuz yola çıkmayarak, tabii küçük araçlara da nezaketli davranarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Bir kez daha hem kaptanlarımıza hem yolculuk esnasında bizleri dinleyen kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Devam edeceğiz mesajlarımıza. Gülden Karaböcek'in hemen sonrasında Neşe Karaböcek var. Güzel, unutulmayan bir şarkımız sırada. Onun arkasından yine unutulmayan şarkılarımızı peş peşe kralcılarımızla paylaşacağız. Sonrasında gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadir Han.
3: Hava.

0: aşktır bizim mutlu eden.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.

0: İzmir'den Selçuk'tan Murat gece vardiyasında olan tüm özel güvenlik görevlisi arkadaşlara gelsin diyor. Hayırlı yayınlar, hayırlı geceler. Kadirhan, Bursa'dan yazıyorum. İsmim Murat. Ben de şu anda mesaide seni dinliyorum demiş. Sevgili kralcımıza kolaylıklar dileyelim. Böyle Murat isimleri peş peşe gelmiş. Selam olsun sevgili kralcılarımıza. Hem onlara hem gece mesaisinde olan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Avustralya'dan bir mesajımız var. Kadirhan, iyi geceler. Melbourne'den seni dinlemekteyim diyor Mevli'ye. Hem çalışıp hem de sizi dinliyorum. Yayınız çok güzel. Gurbette ilaç gibisiniz diyor. Eksik olmasın hem Mevli'ye hem yurt dışında bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza, gurbetçilerimize de selamlarımızı iletelim. Birazdan vedamızı yapacağız. Vedamızın öncesinde unutulmayanlarda İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkı seçtim. Sonrasında vedamız için buradayız.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, Kastrol Vectom sponsorluğunda bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Yeni gün hepimize güzellikler, mutluluklar getirsin sağlıkla beraber. Tabii mesaisi devam eden, yollarda olan tüm kralcılarımıza, gurbette olan tüm kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: İlaç Gibi Radyo.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Kadirhan'ı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.